0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

εσύ να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσμοί.

0: mısın? Acep bu semtlerin birinden misin?
1: Biraz daha yakına geleyim de daha dikkatli bak. Nasıl? Şimdi tanıdın mı beni?

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferrosum bilirsin.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσο γλου με μέτα μετ. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με μέτα μετ.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferrosum bilirsin.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
4: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
5: Aşk yeniden Akdeniz.
6: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin şehvetinden.
7: Kuşoğlu Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri: Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres: İpsilandı 15, Komotini. Telefon: 25 310 302 88. Cep telefonu: 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri: Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
8: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.
1: Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
8: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: gidecek. Kimin arabasına binersem onun türküsünü çağırıyorum. Koşanı kocalarınızdan.
1: Aga ne gibi.
0: Türk annesini ol ben.
2: Arabayı nereden alacağız? Nereye kaçacağız? Kime yaptıracağız diye düşünme. Gürkan'a sor. Tatile nereye gideceğiz? Yemeğe nerede yiyeceğiz? Üstümüze ne giyeceğiz diye dertlenme. Gürkan'a sor. Bacır gucur yaptırmayan yataklar, ince belli şişman bardaklar, mucuk mucuk yaptıran sucuklar, takma dişlere özel yemekler, uzuna kısaya rengarenk eletler, beline boyalar kaynamaya oyalar. Hepsinin konuşulduğu program, Gürkan Nesinoğlu ile Radyoterapi. Radyoterapi,

Ömrüm seninle geçsin, geçsin istiyorum. Senden başkasını sevemiyorum. Efendim bizim ömrümüz hep böyle beraber geçsin, birlikte geçsin. Hep böyle bir arada geçsin. Her gün çoğalan kocaman bir aile olalım ki öyle de oluyoruz. Günaydınlar olsun. Salı sallanmasın. Güzel bir program olsun. Güzel bir gün olsun. İkalime rapto proif fenete diyorlar. Yani güzel olacak gün sabahtan belli olur diyorlar. 17 derece dışarısı. Bu sabah ilk defa efendim kaloriferleri falan açmadım. Bir ara klimayı açtım, üfledim, üfledim, 26 dereceye ayarlıydı. Kapattım. Bugün ayın 12'si, 12 Mayıs ve efendim kalorifersiz sobasız bir sabah günaydın dedik hepimiz zannediyorum. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Güzel günler, sıcacık günler bizleri bekliyor. Başlasın, günaydın mesajları gelsin, günaydın mesajları gelsin, günaydın mesajları yağdırın, mesajları yağdırın, yağdırın, yağdırın, yağdırın. Aynen, aynen, aynen. Oktay Çavuş kardeşim, Kanada, günaydın. Zeynep Tahsinoğlu kardeşime günaydınlar. Hasan Kaşıkçı abime günaydınlar. Burak Molla kardeş günaydın demiş. Ahmet Ali, Kalfa Pastanesi, tatlı yiyor, tatlı konuşturuyor. Kalfa Pastanesi her alanda fark yaratıyor. Tüm ekibe kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Günaydın Gürkan, hayırlı yayınlar demiş. Adem abi günaydınlar.

efendim. Kolay gelsin, kolay gelsin. Yasin günaydın demiş. Bu ne fotoğraf, bu ne be? Yasin Kalenci, onlar o şişeler ne şişeler öyle? Lavazda kahve içiyorsun da şişeler ne şişesi?

pardon, senin kolitozun arkadaşın nerede? Çıkacak mı bugün? Sevcan Güvenen ablam. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Bulgaristan'a günaydınlar. Adem akraba, davay, napreş, Zülfiye Yılmaz. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ayşe abla, Nurtin abi. Günaydınlar olsun, günaydınlar olsun, günaydınlar olsun. Cam Polat Alemdar. Günaydın, Batıraykın'ın terapi uzmanı. İyi yayınlar dilerim demiş. Cam Polat Alemdar. Günaydın efendim, günaydın. Holland'dan, Holland'dan, Holda'dan, Hollanda'dan günaydın demek istemiş. Kemal Karaday, Hollanda'ya günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Bizim mahalle artistler mahallesi demiş Leblep Cüseyin Eram. Bizim mahalle yukarı kim aşağı mahalle, sizinki aşağı kim mahalle ama. Ya bizim mahalle... Şeker mahalle, güzel mahalle, sizin mahalle, kakıcı mahalle, kaka mahalle. Ya bizim mahalle bomba gibiyim. Sen nasılsın demiş Gürden Salih. Ben bugün hiç iyi değilim. Hiç iyi değilim bugün. Uğraşıyorum uğraşıyorum, 65 kiloya düşemiyorum, hiç iyi değilim. Ya 65 kiloya düşmek hedefim, tığ gibi olmak, tığ gibi olamıyorum. Tığ gibi olamıyorum. Ondan iyi değilim ben. Tığ gibi olunca her yere girip çıkıyorsun rahatlıkla. Ondan öyle tığ gibi olmak istiyorum. Tığ kumaşları tık tık tık tık tık giriyor ya. Su be. Firma bedava veriyor, bol bol içiyorum demiş Yasin Kalenci. Ama firma cam şişede mi su veriyor size? He? Nasıl firma öyle o? Ben yine onları uzaki sandım. Günaydın be sıkıcı, günaydın. Tövbe bismillah ya Rabbim, Allah'ım niye mi yazıyorsun da okuyorum ben de. Günaydın be, çok sıkıcı bir gün değil mi Gökhan Karali? Allah seni şimşeklere gelesin. Günaydın Adelfe, kolay gelsin demiş Tekin GT. Nasılsın be Tekin? Sen en son bana 22 Nisan'da yazmışsın. 22 Nisan, 22 Mayıs, 22 Haziran, Nisan, Mayıs, Haziran. Haziran gelmedi lan. Günaydın bakalım, günaydın bakalım, günaydın bakalım, günaydın bakalım. Evet, cam şişede demiş. Saat 8'i 5 geçe göreceğiz. Akdim gelecek mi demiş Yasin Kalenci. Sevgilim gelecek mi demiş. 9'u 5 geçe. Gelecek. Günaydın be Bulgar, ne yapıyorsun demiş Emre Semerci. Sen yine pamaksın ha. Koşa pamak. Günaydın. Hasan, Ayşin Servis günaydınlar. Günaydın kral, herkese kolay gelsin. Güzel günler, güzel terapiler olsun demiş İsmet. Günaydın İsmet, günaydın İsmet, günaydın İsmet. Hatice ablama günaydınlar. Meşe'ye günaydınlar. Rıdvan abiye günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Nazara mı geliyor, ne oluyor, öyle koymuşsun fotoyu da artist gibi. Hiç kıskanmadım ha. Neyse demiş, kıskanmadım da demiş ya Gürdan Sarı. Gördün mü artist gibi fotoğraf. Ya cuma günü Fanos'tan çıktık. Gökay dedi, pinsene de burayı, duvarın üstüne seni fotoğraf çekeyim dedi. Pindim duvarın üstüne. Fanos'un orada kıyısında fotoğraf çekti. Ben de profil fotoğrafımı değiştireyim artık dedim. Profil fotoğrafım siyah saçlı fotoğrafım. Şimdi beyaza boyadım artık. Günaydın Gürkan kardeşim. Gürkan iyi programlar dedim demiş İsmail Tevfik. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Güzel gün olsun. Günaydın, günaydın, günaydın.

günaydın. Gökhan Gülme, Gökhan Gülme, Gökhan Gülme, Gökhan Gülme. Aman aman. Ne güzel yeşillendi etraf. Ne güzel oldu etraf. Her yer yemyeşil oldu. Hani günaydın mesajı nerede? Bak günaydın mesajı ben yazmamışım bu sabah. Benim Facebook'a günaydın mesajı çıkmıyor ya. Ama ben günaydın mesajını atmamışım bu sabah. Hayır, siz günaydın mesajını görüyor musunuz? Benim Facebook'um bu konuda çıkmıyor. Yaptırıyorum yaptırıyorum ben çıkıyorum. Yaptırıyorum yaptırıyorum benim profil fotoğrafım çıkıyor. Dur bakayım cep telefonundan gireyim. Ben günaydın mesajı atmamış mıyım bu sabah? Attı mı?

Marpan Pak günaydın mesajın yok ha. Sadece Instagram'a mı gitmiş, Facebook'a gitmemiş mi? Çünkü Instagram'da filtre kullanmıştım. Filtre fotoğraf bakın Facebook'a gitmemiş. Bakın. Instagram'da çıkıyor, Facebook'ta günaydın mesaj çıkmıyor. Günaydın fotoğrafın altında günaydın mesajı nasıl yazacaksınız şimdi? Allah bir acını versin. Bu Instagram'ın Allah bir acını kaldırsın. Birazdan gönderiyorum günaydın mesajını. Facebook'a da atacağım birazdan. Geliyor. Max ayran, Max yoğurt, Max kefir, Max salata çeşitleri. Maksimum kalite, minimum fiyata sevgili dostlarım. Maksimum lezzet, minimum fiyat. Max'tan. Max yalım gitsin. Max'ın çalışanlarına, Rufianus çalışanlarına günaydın. Biz sizinle şeyle şey gibiyiz. Onu dinleyin ve demek günaydın mesajını Facebook'a atayım geliyorum.

Nurgül bak sana bir şey söyleyeceğim. Günaydın. O kremlerin boyutunu büyüt. Çok küçücük kavanozlarda. Yani o büyük kavanozu 10 euroya veriyorsun. Onun 4 katı krem var büyük kavanozda. Küçük olan 10 euroya veriyorsun. Küçük olan 5 euro var. Bir kırıcık krem, bir kaşık, bir tatlı kaşığı, koltuk altı kaşığı, şey, zamazingosu var onun içinde. Olmaz. Olmaz. Kavanozu büyüttü kavanozları, insanlar memnun kalsın, sürümden kazan. Sürümden kazan, masraflı ol diyeceksen günaydın Nurgül. Vallahi bu sabah aklıma sen geldin. Bitti benim kavanoz. Kavanoz değil o. Bu kavanoz değil, karınca küveti, karınca küveti. Karıncaların banyo yapması için küvet. İçine tansiyon aplağımı koymaya kalksam, kalp aplağımı koymaya kalksam 3 tane hap alacak. O kadar küçük. Uykudan direkt programa mı başladın demiş Emre Semerci. Sus. Sus, yanamadım bu sabah. Sus. Ahmet kardeş, günaydın. Junior'um günaydın.

yapma, bir kere de şikayet etmesen var ya demiş Nurgül. Ben haklıyken şikayet ediyorum. Haksızken şikayet etmem. Allah aşkına öyle söyle. Öyle canım. Tepuk atacık bir kaşı, bir tatlı kaşı şey koymuşsun sen. Kavanoz tepuk atacık küçücük kavanozda. Allah'ım yarabbim sen. Seninle ben senin için söyleyeyim. Müşteriler diyenler tamam abi çok güzeldi diyenler, iki kere de bitti bu diyenler. Benim koltuk altımda şey, gimnazmen o geniş zaten, koltuğumun altına yarım kaşık bir tarafına, yarım kaşık öteki tarafına. Ay hadi bakalım bitti zingo. Bitti. San Siro. San Siro sevgili dostlarım. Türkiye'nin ilk ve yerli bulaşık makine kapsülü TEMS 4 ketili San Siro güvencesiyle seçim bakan ve marketlerde bulaşık makinenizi alın atın, tertemiz pampak çıkacak bulaşıklar ve fiyatına da şaşıracaksınız. Bu kadar etkili, bu kadar güzel çamaşır makinesi kapsülü bu kadar mı uygun fiyatlı olur diyeceksiniz. San Siro TEMS 4 ketili bulaşık makinesi kapsülü sevgili dostlarım San Siro farkıyla sizlere sunuyorum. Kendimiz San Siro diyoruz ve San Siro'nun birinci şubesi Gümüşhane içinde King Kutu karşısında, ikinci şubesi büyük parkerin olduğu yerde, büyük hissenin olduğu yerde hizmet veriyor. Üründen aldı başını gidiyor, senin zamdan haberin yok mu? Zamazingo deme demiş Nurgül. Benim zamdan haberim yok ama senin patronların da zamdan haberi yok. Günleri çoğaltacaklarını azalttırıyorlar. Ya. Benim var da senin patronların yok. Size zam yapmıyorlar. %500 eminim ondan. Ya. Konuşmayın bakayım. Ay. Allah bilir. Ben programı 5 saat program yapıyorum burada. 2 saat yapsam hoşunuza gider mi? O kadar sponsor şarkı çalmak sponsor çevirsem. Ya olmaz. Her işi güzel yapmak lazım, iyi yapmak lazım. Sözüm meclisten dışarı Nurgül için söylemiyorum. Ahlaklıca yapmak lazım sevgili dostlarım. Bu her için için geçerli. Hayırdır bu sabah bizim mahalleyi niye taktın? Biri mi sataşçı sana demiş leblebci niye taktım? Niye taktım leblebci seni? Ha sizin mahalleye mi? Sizin mahalleye taktım, sizin mahalleden çok sponsor var. Ondan dükkan köşe Ayşe abla. Vallahi okumuş adamsın, yenisini hediye demiyorsun da ufacık diyorsun demiş Yasin. Ben tüketiciyi düşünüyorum, tüketicinin haklarını koruyayım burada. Yasin. Ya. Halil Osman, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

kiralamak için Megacars Rent-A-Car yepyeni bir arabalı kiralama ajantesi sevgili dostlarım. Günlük, haftalık, aylık araç kiralama. Bakımlı araçlar, uygun fiyatlar, hızlı hizmet. Sosyal medyadan da Megacars'a ulaşabilirsiniz. Size bir önerim olacak. Araba kiralama deyince Megacars Rent-A-Car İlker. www.mkrentacar.com üzerinden kiralayabilirsiniz arabaları. Facebook'ta MK Rent-A-Car, Instagram'da MK Rent-A-Car, Seymen Filakas'ta MK Rent-A-Car.

5000 litre vantaya esansa 7 euro veriyorum. Sadece 2 kullanımda bitiyor. Kabınazların fiyatı da binmiş. Hepsi. Ben ne yapayım? Siz söyleyin bakalım demiş Nurgül. Ben sana bir soru sorayım. Ben sana bir soru sorayım, cevap ver. Bundan 15 yıl önce ben sponsorluğa başladığımda benzinin litre fiyatı 0.75 leptaydı. Peynirin kilogram fiyatı 4 euroydu. Etin kilogram fiyatı 5 euroydu. Şimdi hepsi 3 katına çıktı. Benim sponsorluk fiyatları aynı. Ha bak sabah sabah kızdırıyorsunuz beni. Ben ne yapayım? Ben nasıl posta buraya kuruyor ben ya? Ya söyleyeyim bakalım. Örnek vereyim mi? Her şeye zam geldi. Kondomlara bile zam geldi. %100, %500 zam geldi. Ben programa başladığımda... kondomun fiyatı... 50 leptaydı, şimdi 3 euro oldu. Haberiniz var mı? Sus. Bana konuşuyor, bana dil uzattır ya, bu kadar. Ya ben ne yapayım? Hadi bakalım devam edelim şimdi. Rıfat Market'lere günaydın der. Rıfat Market bayramda da her zaman en uygun fiyatlarla en güzel şekilde sizlere hizmet vermeye devam eden market. Zammam yok. Bir adına kaliteli ürünleri uygun fiyata satıyor. O yüzden de çok müşterisi var. O yüzden de çok sevildi Kurcalı'daki yeni şubesinde. Benim çalışanına saygılı. Müşterisine saygılı. Her şeyden önce kendisine saygılı. Bizim önceliğimiz müşteri memnuniyetimizdir diyen market, Rıfat Market sevgili dostlarım. Kozlukepe'den sonra şimdi Kurcalı'da gelenler, geçenler, Kurcalı halkı hepsi Rıfat Market'e gidiyorlar. Rıfat Market'ten geçiyorlar. Günaydın. Sende para var ondan demiş Cemal. Hobi için yapıyorsun bu işi oralarda demiş. Ama nereden kazanıyorum ben param? Bakanların, siyasilerin poteni eskezlerini duydunuz mu? Ha? Hepsinin ondan fazla evi var. 750-800 bin euro gelirleri var. Şuları var, buları var. Benim neyim var be? Neyim var benim be? Ama ne kadar olsun bakalım fiyat demiş. Kavanozu iki katına çıkar. Küçük kavanozları, büyükleri bilmiyorum ne yapıyorsun. Büyükleri de mi küçülttün? Büyük kavanozun fiyatı 10 euroyu, fakat küçük kavanozun fiyatı 5 euro, çok pahalı. Çok ciddiyim. Bu sabah onu düşündüğümde şimdi sen yazınca aklıma geldi. Resmen içinde bir tatlı kaşığı zamazingo var. büyük kavanozları da küçülttüysen onu bilemem. Sen kolay yoldan köşeye dönmeye bakıyorsun. Olmaz. Günaydın bakayım, hatırladık olmuyor demiş. İlhan Solis. Ben Zoe Konstantinopoulos gibi akıllı deliler dedim ama. Haksız mıyım söylediklerimde? Haksızsan haksızsın de. Sen de. Ne yapıyorsun bayken günaydın? Yıkayıp mı kullanayım kondomları? Ne yapayım? Ha? sabunlayıp da mı kullanayım? Bizim aylıklara sanki zam gelmiş gibi konuşuyor. Bizde var da sana mı yok? Otur bakalım yere, ne demiş Leblebci Hüseyin Agam. Bak gördün Nurgül ne diyor Hüseyin Agam. Yaptığın iş değil diyor Cemal İdris. Cemal hayırdır, sen bugüne kadar bana hiç sataşmazdın galiba. Sen de payını almak istiyorsun ağzının payını. Ha? Ha? Yanına paylayı veririm seni sabah sabah bak. İlkan günaydın. Çektir kazdır. Çektir kazdır.

senin orada iş yaptığını kimse bilmiyor. Ondan tabii ki işliyorsun şu an demiş Cemal. Ben diyetisyene gittiğimde her hafta kas yapmış olarak gidiyorum. Ne kası onlar? Ağız kası, ağız kası. Var. Ağzım konuşuyor, konuşuyor, kas yapıyor burada. Ya. Yık kafanı Gürkan, yık kafanı. Yık kafanı. Günaydın Gürkan, kolay gelsin. Niye havaysın sabah sabah demiş Turan abi. Bu kalp onu seveni kendi seçer. Ay. Aynur abla. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın Aynur abla. Günaydın, hayırlı programlar. Senin kocaman bir yüreğin var demiş Halil abi. Halil Osman. Para olmayınca kocaman yüreğe ne yapayım ben? Ne işime yarayacak parasız kocaman yürek benim?

için başka yorum yapma. Duymuyor olacağım. Kızlar geldi çalışma. Var, yeter bu kadar bu sabah abi. Hadi kolay gelsin işine bakalım demiş. Hadi kolay gelsin bakalım Nurgül'üm işine. Bugün... Henüz daha Faik yok. Enis yok. Senin taradım sabah sabah mı? Ben haksız yere konuşmam. Sen de bana içinden hak vermişsindir.

günaydın kankam, iyi yayınlar, sessiz oku, bilmem kimin bilmem ne pek yakışmış polo, polo üstüne demiş kankam Serhat. Ya polo'lar Florent, o polo'lar Florent Türkiye polosu değil. Onu indirimde 135 euroya aldım. Ya sen onu Türkiye polosu sandıysan yanılmışsın. Polo'lar Florent, Ralph Lauren. Hani herkesin sırtında var Türk polo'lar, onlardan değil. Benimle yaşa. Polo'lar Florent'in bir tane atı oluyor. Atın üstünde polo oynayan adamı poloya vurmak için o zaman zingosu diğne alıyor bir tane. Öteki poloların bir sürü atı var. Bir sürü at birbirine karışmış.

Ahmet Osman. Allah bilir. Bir UFO'dan bilmiyor. Reklam işleri bilmiyor gene. Tam şimdi şeyler açılacak bu Broadway ve UFBB'ler tabii o paraları giverlerse tabii o proje hayata geçecekse bilmiyorum. Durdu kaldı. Dün Kosmos'ta çalışan bir kızı gördüm. Dedim abarttım dedim. Bizimkiler de ne oldu dedim bu UFBB'me. Kutular dedim Nisan niye kadar gelmiş dedim. Bizim köye niye kutular takmıyorsunuz? Niye ilerlemiyor proje dedim. Kutular bitti dedi. Kutular bitti onları toptan ısmarlayacağız dedi. Bekleyiz gelsin dedi. Kutular bitmiş. Hani direklere takıyorlar ya kutular UFBB için. Sözde kutular bitmiş kesin para idiler. Kesin idiler parayı. Tamam şimdi UFBB'yi MBB'yi tanıtım yapacağız. Almancılar gelecek. Hadi bak Ahmet'in patronu sponsorluğu durdurdu. Vasil. Doğru mu değil mi söyle Ahmet? Söyle değil mi doğru mu yanlış mı? Günaydın Ali Molla, günaydın Ali Molla, günaydın Ali Molla, günaydın Ali Molla, günaydın. Benim için fark etmez bir tane çıkıyor üç tane giriyor yerine. Benim için fark eden bir şey yok. İlhan Solis, Rasim'e selam olsun başkandan demiş. Ella kire proedre, somatio Christon ke voison Christo Christo Christon, Rodopis, Archigosino Ilhan, Ella kire, Ella. İlyas Ahmet, günaydın yakışıklı abim. Bo, ne güzel fotoğraf paylaştın maşallah nazar değmesin. Ne yakışıklı ne yakışıklılık Frankfurt'tan selamlar demiş İlyas. Gördün mü? Gördün mü? Günaydın, iyi yayınlar, bol enerjili günler dedim. Gürkan kardeşim Ayşe Mertoğlu ve ekibinden 100 numara radyocumuza günaydın demiş Ayşe abla. Dükkan köşe, efendim esnafın aydı Ayşe. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ayşe Mertoğlu, Silogi mağazası. Hüseyin abinin olduğu yerde. Dükkan köşe esnafına da Ayşe. 1984 yılından beri tecrübesi ve bu tecrübeyle bu fiyatlarla fark yaratmaya devam ediyor Batrakya'da. Yıllardır sevgili dostlarım. Batrakya'daki ilk süslemecilerden Ayşe Mertoğlu. Evlenirken, nişanlanırken, nikahlanırken, oğlunu sünnet ettirirken Ayşe Mertoğlu.

0: 5 tane dedin.
1: Aşk eski bir yalan.
0: Bir dilim kepekte ekmek.
1: En büyük yalan sensin.
0: Kalbin acı. Bitti gitti.
1: Gerçeği.
0: Bir tane de hıyar doğradım sana da alayım. Bitti gitti. Oh, bugün de doyduk yarabbi şükür.
1: Sevsem de çok çok.

Ben Son Mehmet Özcan. Yasıköy Yalancı yolunda 1. kilometre hizmetinizdeyim. Efendim ta İran Kilo'dan Evros'a kadar, orası Tiyada'ya kadar. Yunanistan çapında en uygun fiyatlı paneller bizde diyorlar. İnşaat panelleri. Gidin konuşun, yakından görün sevgili dostlarım bu panelleri ve bu panellerle yapmış oldukları konteynerları da, konteyner evleri de, işte her neyse, ne onlar, prokat, ne onların adı, Oğuz. Onları da gidin yakından görün. Oğuz nasılsın? Nasılsın? İyi misin kardeşim? Senin kahvaltında ne vardı bu sabah? Ne yiyorsun be? Ot mu karpuz mu sabah sabah demiş Emre, size vereceğim. Kornayı bayağıdır basmadım, benden uzata bas demiş Yasin. Kornacı senin. Seninki kornacı. Kornaya basmıyorum. Faik Tuzacı. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Şimdiki aşklar yalan. Günaydın, günaydın. Bak bugün çok sinirliyim. Ona göre konuşu bana, tamam mı? Heh. Bu sabah çok fena sol tarafından kalktım. Pistonum, günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Samukars'a günaydınlar. İkinci arabanın adresi Samukars. Samukars Christmas Otel'in karşısında. Her türlü ikinci araç için Samukars'ı seçin sevgili dostlarım. İstediğiniz Avrupa ülkesinden istediğiniz arabayı getirsin. Oh oh Samukars. Oh oh Samukars. İsterseniz gümrük işlemlerini de halletsin. Samukars. Samukars. Oh oh Samukars. Tükürümden boğulacağım. Satılık arsa var Ayazma köyünde. Toplam 361 metrekare olan satılık arsa. Osman abi günaydın. İçinde 20 metrekare bir oda da var. Suyu var, elektriği var, yapı izni var. İçine prokat ev yapın. İçine efendime söyleyeyim, isterseniz normal ev yapın. Ne isterseniz yapın, yapı izni var. Her şey var. Ayazma'nın merkezinde. Şimdiki aşklar çok güzel bir yerde. Efendim etrafından üç tarafı yolla, yol geçiyor. Böyle nefes alınabilir bir yerde. Bu arsayı merak edenler benden telefon numarasını alabilirler. Ayazma, Gümüşlü'ye 6 kilometre. Yani Gümüşlü'de gibi fakat rahat yaşayacaksınız. Artık İskeçe'de, Gümüşlü'de, büyük şehirlerde yaşamak, arabaları park etmek pek mümkün olmuyor maalesef. Bana ne sinirliysen sirke işlemiş Faik Tuzlacı. Enişte gelmiş. Enişte gelmiş, sana bir teklifim var, dün düşündüm ama dedim ki canlı yayında söyleyeyim daha güzel dedim. Spotları sen yapacaksın. Mesela bir spot bul. Gürkan Nesinoğlu, Enes Şerif, Gürkan Nesinoğlu'nu işte şurada gezdiriye. Nereye gideceğim ben nereye gideceğimi de unuttum. Kefalonya'da. Enes Şerif'le Kefalonya'yı geziyorum. Enes Şerif'in katkılarıyla, Enes Şerif'in büyük katkılarıyla, tabii diğer sponsorlarımız da olacak ya da özel, ne diyeyim, bir şey uyduralım oraya. Zaki Sosu geziyorum diye başlayacak program, tamam mı? Böyle bir şey düşünür müsün Enes? Yoksa Ali'ye teklif edeceğim ben. Güzel fiyata anlaşacağız, güzel fiyata anlaşacağız. Fisun Hanım günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Elif Karaosman günaydın, Elif günaydın, Elif günaydın, Elif günaydın, Elif. Bana doğru beslenmeyi öğreten isim Elif Karaosman, size doğru beslenmesini öğretsin. Kilo almak isteyenler alsın, vermek isteyenler versin. Tansiyonu olanlar, şekeri olanlar, kalbi olanlar, herhangi bir sorunu, problemi olanlar, sağlıkla ilgili, beslenmeyle ilgili, çölyak hastalığı olanlar, 0-1 yaş arası bebek beslenmesi. Elif Karaosman uzman diyetisyen. Okulu bitirdikten sonra 2 yılda uzmanlığını yapmış diyetisyen, bu konunun uzmanı. Elif Karaosman Halka Kondili 3'te, eski mahkeme binasının arkasında, 2. katta size hizmet vermeye devam ediyor. Şarkıyı başa başa alıp durma, sinir oluyorum. Gürkan sana sinir oluyorum. Elif abla neredesin? Neresi burası? Günaydın, günaydın, günaydın. Vay tarlalar nasıl sapsarı. Vay bunlar nasıl çiçek bunlar böyle.

Vallahi Ali hazırda duruyor. O yüzden ilk önce ben sana teklif ediyorum. Abaret okuyacak insan problem. Sen telefonundan kaydet. Yolla bana, ben montajlayacağım demişsiniz. Hayır. Ben stüdyoya gelirim, okurum ben. Ben söyleyeceğim onu. Enes Şerif'le Kefalonya'yı geziyorum. Öyle bir şey. Ya, telefona kaydedeceğim, güzel olmaz o. Ya, yalnız elini çabuk tut. Başka isteyenler de var.

Feslen diye bir sürücü kursu var, o isteyeyim. Feslen, feslen, feslen, feslen. Ay bu Neşe. Günaydınlar Neşe. Batı Tanka Talks. Günaydın. Polo denince aklımıza gelen memeler demiş. Memeler demiş. Batı Tanka Talks. Talks. Evet. Bu çok atlı olan, bu ne, dedem polodan gömlek almış satı, atın üstüne 7 kişi var, hala orijinal diyor demiş. Beyler babam bunu alacak, 19.90 diyor, orijinal mi? AMK at adama binmişti. Bazı pololar var, adam ata bineceğine at adama biniyor. Onlar orijinal diye alıyorsunuz. Onlar orijinal değil. Güldürdün sabah sabah beni. Allah seni de güldürsün. Puma'nın kaplanının çükü var. Puma'nın kaplanının çükü var. Bu da orijinal değil. Çükleri görünmüyor TRT belgesel kanallarının kanalında. Kaplanların cinsel organlarını pusluyorlar. Ya. Vallahi billahi. Görülmesin şeyleri, çükleri diye, kaplanların, aslanların. Günaydın, iyi yayınlar kral demiş Husni Muhtar. Günaydın. Ne oldu, senin sponsorluk havada kaldı ya be? Ha? Sen tizledin mi? Halanımız sponsorluğu ne oldu?

yürü neşem yok anne, düğüne gelmem. Ne olduğunu bilemedim ama çok var, ikili Tekirdağ'a giderken çektim, çok hoşuma gitti demiş. O sarı şeyleri yakıt olarak kullanıyorlar galiba, o sarı çiçekleri. Elif abla, Özat'ın abisi Haşmetçi demiş Yasin. Çıkardım ben onu arkadaşlıktan. Ben onu arkadaşlıktan fıydırdım attım Özat'ın abisini. Gördüm onu, oyuncu olduğunu fıydırdım attım. Ben olurum sponsor istersen diyor Alimoğlu. İyi para vereceksin mi? Ha sen sponsorluk mu istiyorsun benden demiş Enis Şerif. Aa. Ne isteyeceğim senden ben? Ben sponsor listesini söyleyeyim, fikrimi de söyleyeyim. Allah Allah. Dur bakayım, Enis'le anlaşamazsak sana yöneleceğim Ali. İlk önce Enis'e teklif ettim, bakalım ne diyecek. Hoppa Kallimera, yakışıklı Gürkan abim, kolay gelsin demiş İlker Kadir. Kallimera, Kallimera nazar değdireceğiniz bana. Yufkacıya 3 dakika var, yufkacıyı sakın unutmayasın Gürkan. Kallimero, Kallimero, Kallimero, Kallimero. Efendim, iki tane dostun açmış oldukları cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu. Dost cenaze hizmetleri. Eski Esat Organ'ın olduğu yeri açtılar. Cenaze ve defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. 7/24 hizmet. Yuhanninon Kanal 24. Çukurkahve karşısı, eski Esat Organ'ın olduğu yerde. Medine mezunu iki dost sizleri bekliyor sevgili dostlarım. Cenaze hizmetleri ve malzemeleri.

Emin Ferroğlu günaydın. Nermin Beyhan, Arzu Aslan, Halil Belginesin, Hasan Şerif Ali Kahveci, Zeynep Koray, Ayşe Kıvanç Melis günaydın. Beni silmeyesin demiş Yasin. Bakacağım bakalım, düşüneceğim onu da.

fiyatı bir gönder. Demiş Enes Şerif. Canım fiyatın lafı mı olur? Fiyatın lafı mı olur bayağı aramızda? Anlaşacağız.

Olmaz mı ama ismin komik olunca kolay oluyor. Sen ne zaman bir şey istediğinde ben yapmadım demiş Enes Şerif. Ben para sormadım açık çek diyor Alimoğlu. Ay iki arada bir derede kaldım sabah sabah.

Günaydın Gürkan, hayırlı yayınlar. Ali yazmayın şu anda demiş Enis Şerif. Bahsine var mısın? Yazıp yazmadı konusunda. Sana hemen fotoğrafını çekip yollayacağım. Var mısın bahse? Ali yazmazmış. Günaydın Gürkan, hayırlı yayınlar, iyi talepler derim demiş Galip abim. Günaydınlar. 0'lar kendin yaz diyor Ali. Sıfırlar yazınca gözün fal taşı gibi açılmasın Ali. Roman havalarından niye geçiyorum, nereden nereye geçiyorum, nereden nereye geçiyorum? Çok felasın Gürkan, arayı kızıştırıyorsun. Günaydın bakayım demiş Leyla. Günaydın. Alo. Günaydın Theo demiş Üskurt. Ne oldu ya, ben duyduğuma göre yakında gelirmişsin sen. Ha, ayın 31'inde burada olacak mı? 31 Mayıs'ta. Çok büyük bebek mevliti var, çok büyük. Ali yazmıyor şu anda, bana cevap yazmıyor demiş Enes Şerif. Ali bak sen ne diyor be ya?

geldim diyor Scoot. O zaman hemen bize bir masa yapıyorsun. Gelmenin şerefine. Tamam mı? Çok kişidir. Sen, ben, Chico, Gökay, Tanju. Başka kimleri alalım? Çok kişidir. Tamam mı? Gelmenin şerefine.

bırak Enis'ten kerkişmeyi. Sponsorları oku. Enis'in günü değil, Animoğlan'ın günü bugün demiş. Bugün senin de günün galiba. Hijyen servis. Lan terbiyesizi seni. Kerkişmek ne demek be? Sanki çok değilmiş. İsa İsa. Az insan demiş Skurt. Az saydım. Kaç kişi saydım? Sen bir, ben iki, Çiko üç, Tanju dört. Daha koyayım insan istersen. Gökay beş. Ay yufkacıyı unuttum kız. Ay yufkacıyı unuttum. Bugün sponsor söylemeyeyim hiç. Yufka da ince yarı. Van Feyiz şekeri Trakya yufka. Bir yufkalar yapıyor annem. Bir kabarıyor yufka. Bir kabarıyor yufka. Üzerine yoğurttan süt koyuyor. Yumurta koyuyor. Soda koyuyor. Porre fillemu. Trakya yufka. Rodobil'indeki bütün bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. Benim bakkalımda marketimde yok diyenler ne yapıyorlar? Benim bakkalımda marketimde yok diyenler bana telefon numarasını sorabilirler. Rızvan Feyiz şekerimin telefonu.

Sirak'ın sponsor olmadığı günler dinleyesim gelmiyor demiş Enes Şerif. Bugün kimin sırası, Hasan Sirak'ın mı? Hijyen servisini ben karıştırıyorum sıraları. Ha? Motoclass'a günaydınlar. Motoclass klas işlere imza atıyor. Motoclass sevgili dostlarım. Kozluköprü'de Şapçı'ya giderken sağ tarafta klas motorlar, ikinci el, birinci el motosikletler, elektrikli motosikletler, stil bayi, her türlü alet edevat, esken, çim biçme, ot biçme makinenizi, odun kesme makinenizi getirin, yenisiyle değiştirin. İsterse bozuk olsun, hiç çalışmasın, önemli değil. Biz vatandaşa hizmet için varız diyor. Kim diyor bunu? Motoclass. Gürkan emisinden Motoclass'ın çalışanlarına, kızanlarına günaydınlar. Motoclass ve Paint Center boyanın adresi Erdem sevgili dostlarım. Erdem ve Yani. Ypsilandu 7 numarada. Hemen karşısında bakkal kafe var. İskeçe'den Gümrücü'ne girerken hemen sağ tarafta. 100 metre ileride köprüyü geçince. Boyalar, lakaki boyaları, monotikolar, teras yalıtım malzemeleri, duvar panelleri, fırçalar, mırçalar, ne isterseniz Paint Center boyanın merkezi uzun yılların tecrübesiyle size hizmet vermeye devam ediyor. Paint Center. Ben durdurunca hiç karışmayacak, korkma demiş Hasan. Sponsoru durdurunca mı? Vay ben ne yaparım o zaman, vay ben ne yaparım o zaman, ben ne yaparım, ben ne yaparım. Sıkıntı. Günaydın, iyi tarafler, kolay gelsin demiş Fikret abi. Fikret abi. Tamam Muskurt, anlaştık mı?

Ama sende şimdi taze Almanya parası var. Hey. Ne gelecek sana be? 100 euro, 150 euro vereceğim masaya da. Baksana sen. Ama benim gibi ünlüyü yakından göreceksin. Kaç kere gördün beni yakından? 3 kere 4 kere görmüşsündür. Hem ben o zamandan beri çok değiştim. Çok güzelleştim, çok serpildim, büyüdüm. Sen beni gördüğünde küçüktüm, çirkin ördek yavrusuydum. Şimdi güzelleştim ben. Zaman. Bugün hiç Max söylemiyorsun abi, unuttun galiba demiş Emre Semerci. Bak benden ne yapacağım o Max çalışanların Ruf yalnızları ya. Ne yapacağım bir öder bak. Hasan tehdit mi etti seni? Bana mı öyle geldi diyor Enis Şerif.

0: Almanya'dan boşlu geldik demiş Iskut. Ya geldin boşlu.
1: Ne bekliyor?
0: Ya geldin.
1: Ne yaparsan yap beni.
0: Ne yaparsan yap beni.

sevgili dostlar. Boya deyince, boyacı deyince Eray Harbaz Yalımlı'da. Söz verdiği zaman da geliyor. Ustalar için çok önemli bu. Ustalar çünkü söz verdiği zamanlarda maalesef gelmiyorlar. Herkese söz veriyorlar benim gibi. Sonra yetiştiremiyorlar işleri. Ya benim gibi sonra sonuçları yetiştiremiyorlar. Ya ustalar da öyle, ben de öyleyim. Çok çok dala vereceğiz biz. Çok dala vereceğiz. Efendim çok teşekkür ederim Eray Harbaz. Sizin de boyacınız olsun. Çizgileri düz çiziyor. Damla bile damlattırmıyor yere. Eray Harbaz Yalımlı merkezde. Ve bir telefon kadar uzağınızda. Bütün ekibe kolay gelsin. Kolay gelsin. Ben isteyenlere telefon numarasını verebilirim. Teknesi olanlar, kayığı olanlar. Efendim teknelere, kayıklara her sene bakım lazım. Boya badana lazım. Zımparalamak lazım. Denize değen yerlerini, tuza haşır neşir olan yerlerini tamir etmek lazım. Bakmak lazım. Kayıklarının, teknenin motorları bozulanlar, yeni motora ihtiyacı olanlar ne yapıyorlar? Bizim Hüseyin'e gidiyorlar. Bizim hem köylü Hüseyin'e gidiyorlar. Hüseyin kayık tamirinde number number hizmet veriyor. Number number. Number number. Number number hizmet. İskeçe girişinde. Emberko Flamingo'ya gelmezden önce sol tarafta Eko Benzinci Bülent'in olduğu yerde Hüseyin var. Kim bilir Akut Danyo çekip de gelmiştir. Gürkan demiş, Skur demiş, Leblebci Hüseyin Agam. Ya baksana, beni kandırmaya çalışıyor. Gürkan, benden 900 euro istediğin yemek kimi arkadaştan bir masa yap yeter diyorsun. Dikkat et, ucuza gidiyorsun demiş Galip abi. Senden 900 mü istedim? Ha, o zaman herhalde paraya çok ihtiyacım vardı. Şimdi biraz rahatladım. Ya, yaş ne kadar artıyor fiyat o kadar artıyor. Yaşlarla ne konuşacağım? Ha? Senin gibi emeklerle yaşlarla ne konuşayım? Tansiyonum var, kalbim var, şekerim var. Oram ağrıyor, buram ağrıyor. Onu mu dinleyeceğim? Ha? Onu mu dinleyeceğim? Ondan sana 900 demişimdir. Aa.

Wow, serseri babanın en son serseri o. Sen serserisini. Vallahi bile. Efendim Fatih. Fatih'i çok seviyorum. Fatih beni duyuyor mu? Dün beni Fatih aradı. Tam telefonu koymuşum, takmışım fişe. Açmışım benim programı dinleyemem ama.

Bizim koştum ondan sonra Fatih'le konuştuktan sonra. Yaşa Fatih, yaşa Fatih, yaşa Fatih. Fatih çok güzel döşüyor. Fatih çok güzel kumaşlarla kaplıyor koltukları, moltukları, koltuk üretiyor. Babasından öğrendi bu işi. Hakikaten reklam olsun diye söylemiyorum. Fatih bu işin uzmanı. Arabaların tavan kaplamaları, arabaların koltuk döşemeleri. Ne oldu Faik Tuzacı geleceğiz. Hepsi yalan. Hep palavra, hep palavra bu Faik. Diyen bana inanmıyor kimse. Hep palavra. Bak arabasının tavanına silahına deşmiş. Baksana yalana bak, yalana bak, yalana bak. Kuyruklu yalan. 10 yaşında kıza inanmaz. Silah patlamış arabanın içinde, tavanı delinmiş. Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim. Fatih Ketengin olduğu yerde tam karşıda da hijyen servis var. Hasan. 3 ilaçlamada 4'ü bedava. Madem öyle yapıyor, o yüzden biz dükkana Hasan'a ilaçlatalım bari de 4'ü bedavaya gelsin. Yalnız 4'üncüye ilaç yerine su sıkmayasın Hasan. He? Vallahi görüntüyü kontrol ettiririm bak. Parfümler, tuvaletinizin hijyeni için, güzel kokması için, kara sineksiz, sivrisineksiz bir hayat için, her türlü ilaçlama işlemleri için Hasan'ın karşısında, aman Fatih'in karşısında Hasan'ı seçin sevgili dostlarım. Mac Catering, sabah saatlerinde çorba çeşitleri, saat 11'den sonra ev yemekleri. Gümrüçün içinde yaşayanlar, hasta olanlar, yemek yapamayanlara yemek servisi de var Mac Catering'in sevgili dostlarım. Ve ayrıca 800 menüden fazla alveriz alırsanız Mac Catering olarak sizlere çok uygun fiyatlar uyguluyorlar. Düğünleriniz, etkinliklerinizde menülerle hizmet veriyorlar. Menüler özel valiçalarda, özel kaplarda sıcacık geliyor. Isıtmanıza gerek kalmıyor sevgili dostlar. Mac Catering. Ya Hüseyin Aga demiş Skurt. Vay be Gürkan abi, nasıl yaptın o çimleri öyle? Kıskandım demiş Aykut. Ama kardeşim onlar kışın kuruyor ya, yazın Hüseyin'in çimleri gibi onlar. Onların yarısı ot. Yazın öyle yemyeşil yeşeri lipazma attım. Avgi Epe'den Vasil'den aldım lipazmayı. O da hediye. Daha doğrusu lipazma hediye etmek nereden gelecek ki? Vasil'in aklına ben istedim. Koca gidip Avgi Epe benden para mı alacak? Özel lipazma yolladı bana. Özel lipazma. Avgi Epe. Yasu Vasili. Yasu Avgi Epe. Avgi Epe. Yaşayın kızlar. Yaşayın kızlar. Yaşayın kızlar. Vay çok mesaj var. Vay çok mesaj var. Vay çok günaydın Gürkan abim demiş. Hüseyin Fezoğlu. Hüseyin'im günaydınlar. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Latif Kalimero. Latif Kalimero. Faik Agar'ın da en sesinden öperim. Günaydın Gürkan kardeşim, iyi yayınlar. Kalkan Cesa'daki şarkı Ferit, Cengiz, Faik ve Bekir'e armağan olsun demiş Münir Mümin abim. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Gürkan. Sponsor tanıdı Gürkan. Sabah sabah sponsorlarla konuşuyorum. Sponsor tanıdı Gürkan. Sponsorlarla konuşmadan sonra da konuşabilirsin. Efendim şuradan da şuraya, buradan da buraya dokunalım. Neftun'a günaydın diyelim. Fatih nerede? Emel nerede? Onlar bana küsler mi? Kızgınlar mı? Nerede onlar? Ya nerede onlar? Bu ne? Fatih ve Emel. Efendim Neflon Nişantaşı'ndaki mağazalara kadar güzel bir butik mağaza. Şükriye Market'i geçin. Ermeni Kilisesi'ni geçin. Biraz daha ileride sağda hemen Neflon'u göreceksiniz. Neflon kılıca giderken yol üstünde. Neflon üfe. Tam üzerinize oturan gelinlikler, abiye kıyafetler, söz kıyafetleri, nişan kıyafetleri, günlük kıyafetler de var. Hazır olarak bulabilirsiniz. Neftun'a uğramadan karar vermeyin sevgili dostlar. Neftun. Adem Ömer, Adem abi nasıl Gürkan emeğe değmiş mi demiş. Çok güzel yapmışsın. Hakikaten çok güzel yapmışsın. Var mı ülkemiz kadar güzel bir ülke? Var mı yaz kadar güzel bir mevsim? Ben yazı çok severim. Yaza bayılırım da çok fazla sıcağa da gelemem öyle. 40'lı derecelere falan gelemem. Çok fazla soğuğa da gelemem. Tam bir kibarcıkım ben. Tam bir kibarcık. Çok güzel olmuş Adem abi. Çok güzel. Muhteşem olmuş. Ve Neriman ablam. Neriman Salihoğlu ablama. Almanya sevgiler. Saygılar. Günaydınlar. Günaydınlar. Bir sponsor daha tanıtayım. Ondan sonra bırakacağım. Traktör deyince Mesut. Solis ve Kyoto marka traktörlerin Batı Trakya bayi Mesut. 2 yıl taksit uyguluyor traktörlere. 2. el traktörler, 1. el traktörler Mesut'ta. Tarım aletlerinin tamirini yapıyor Mesut. Efendim aynı zamanda Türkiye'den kabinler getiriyor. Traktörlerinizi hemen kapatın. Yazın sıcacık olsun, aman serin olsun traktörün içi. Radyo City'ye de ayarlayın radyonun dalgasını. Klimalı kabinler sadece Mesut'ta çok uygun fiyatta Türkiye'den getirtiyor bunları sevgili dostlar.

Dördüncü ilaçlamada Ligmena ilaç atayım ondan öyle demiş Hasan. Ne yapsın, benden başa çıkamayacak. Demiştir ben de bunun huyuna suyuna gideyim. Hayır, yalan söyleye. Ligmena attığı yok. Normal ilaç atıyor. Normal Ligmena atarmış. Yalan söyleye. Normal dördüncü ilaçlamayı bedava yapıyor. Yalan söylemeyin senlere. Ve Çanakkale'ye günaydın. Abdullah Erkan Bey abime geçirmeyen Çanakkale'ye günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Rosalin, günaydın Gürkan abi. Herkesi çekilişimize katılmaya davet ediyorum demiş. Give, give away. Rosalin. Çekiliş var Rosalin'de. Bugün Rosalin sen benim sponsorum değilsin ama yarın sponsorumsun. Bugün de söylesen bir şey olmaz değil mi? Ölmeyiz ya. Bugün de söylersin. Öyle bir yasak yok değil mi? Yok öyle bir yasak. Rosalin'de çekiliş var. Sas karizme doro pitages agoron giveaway. Birinci çekilişte birinci kazanana 50 euro doro pitage var. İkinciye 30, üçüncüye 20 euro. Nasıl katılacaksınız? Efendim follow yapacaksınız. Rosalin'in sayfasını Rosalin. Rosalin Butik olarak, Gümüşcüne olarak Rosalin Butik olarak girin. Şartları da görün. Rosalin Butik beğenin. 50, 30 ve 20 euroluk hediye çeklerini kapın sevgili dostlarım. Gamze, bu kaldırımlarda yürüyen sen misin? Hani kaldırımlarda yürütüyorsun bir manken, sen misin o? Yoksa o senin çalışanın mı ya da yoksa o mankenlik ajansından mı? Kara gözlüm seni doyur. Rosalin. Burada vaktimi geçiriyorum. Senin o güzel programını seslerken kolay gelsin demiş Adem abi. Sana da kolay gelsin. Bizi bugünkü programa koydun mu yoksa gene unuttun mu demiş Hüseyin Aga. Hayır ben seni unuturmuyum sizi ben. Unuturmuyum. Ella Kiryakos'tan diyamu. Kalimera, kalimera, kalimera. Konstantinus 87 yıldır var. Unutmayan çalışsan da unutamazsın. Ev yapımı reçeller, Glicato Kutalyo efsane. Karizaki Sasu bile var. Tayinler portakallı. Kakaolu, sade, 12 Salesios, harika, 10 numara 5 yıldız, Konstantino, Hüseyin Aga'nın kendi kaldırdığı fındık fıstıklar muhteşem, kendi elleriyle yapmış olduğu tayin de öyle, Konstantino Lemerepedia, Konstantino Ambrosia Trans, Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine, herhangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'a istediğinizi taşıyor. Pelet olur, palet olur, araba olur, koltuk olur, şu olur, bu olur, ne olursa olur. Ambrosia Trans. İsteyene telefon numaranızını verebilirim. Güvenli taşımacılığın adresi Ambrosia Trans. Ambrosia Trans.

Oy. Ama ne oluyor ne? Diploma ödedi Adet Hanım. Çok bağırıyorsun demiş leblebici Hüseyin Agam. Senden kesip bana vereyim. Senden kesip bana vereyim. Adet Hanım. Ondan öyle. Ya.

0: hep bir gönülde koysun. Hep bir radyoda, hep bir frekansta koysun. Ayırmasın Mevlam bizi sizlerden.
1: Mevlam hiç kimseyi ayırmasın.
0: Sizi bizlerden inşallah.
1: Hep bir gönülde koysun. Hep bir arada koysun. Hiç ayırmasın. Hiç kimseyi ayırmasın.
0: Muammer. Max Muammer. Ya da Muammer'in tanıdıkları Muammer'in bana bir sözü vardı. Bak dün unuttu beni bak. Ah Max. Ah Max Muammer ah.

Cool Butik, Erdem'in eşi. Cool Butik sevgili dostlarım. Gümüşüne de Ermu 21'de değil, Ermu 20'de hizmetinizde. Her türlü çocuk giyim. 0-12 yaş grubu çocuk giyim. Cool Butik Komotini olarak Instagram'da bulun. Cool Butik GR olarak da takip edin sevgili dostlarım. İnternetten sayfası var. İnternet üzerinden de satışları var. Cool Butik. Cool Butik. Kaliteli giyim. Çocuk giyimi, 0-12 yaş çocuk giyimi için Cool Butik'i seçin efendim. Deva. Merve ve Ezgi. Deva'nın adını Merve bulmuş. Demiş ki biz her derde, vatandaşın her türlü derdine deva olabilemesek de birçok derdine deva almak için açıldık demiş. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları gibi her türlü sigortalar. Büyük şirketler, F2 gibi, Allianz gibi, Generali gibi. Araç açma kapama işlemleri, hızlı ve güvenli ödeme noktası. Kia gibi devlet destekli yardımlara başvurular yapılıyor. Araç devir işlemleri de yapıyorlar. Papadimo 37'de Şapçı'da Espresyonist'in yanında sevgili dostlarım. Deva Danışmanlık ve Sigorta Bürosu. Çok teşekkür ediyoruz. Ve yine Şapçı'da kalalım. Ve Mega. Mega Bank diyelim. Minibank var. Mega Bank var. Şapçı'dan, Şapçı'nın merkezinde 3 tane farklı faaliyet gösteren 3 şeyi var, işletmesi var. Megabank, Western Union ve MoneyGram üzerinden para transferi. Kimlik için, tafta için randevu alınması. Efendim, ödeme noktası ve yeni elektrik şirketlerine geçmek için, işte İron'a, Dİ'ye, şuraya buraya geçmek için gidebilirsiniz. Melisa'nın karşısındaki dar sokağın içinde GameStep. Çeşitli çocuk ve yetişkinler için oyun alanı, yetişkinler için bilardo, balan gibi hokey bulunuyor. GameStep'te Papadimaili Şapçı'da Kemal'in yanında. Memo Cars, ikinci arabada her şey, iş arabaları, özel arabalar, ödeme kolaylıkları da sağlanıyor. Memo Cars'ta Şapçı'dan Gümüşhane'ye giderken hemen sağ tarafta çanların olduğu yerde, çanların arasında. Evet. Teşekkür etmeye devam edelim. Ve ne diyelim, şunu da söyledik, bunu da söyledik, bunu da söyledik, bunu da söyleyelim. Kuru yine Şapçı'da kalalım. Kuru kahveci Nihat'ı diyelim. 48 yıllık tecrübe, tüm ekibe günaydınlar. Hakan'a günaydınlar, Hakan'ın eşine günaydınlar, Nihat abiye günaydınlar. Nihat abinin eşine günaydınlar, tüm Şapçı halkına günaydınlar. Şapçı kahvesi nefis, mis gibi kuru kahve sevgili dostlarım. Onların dışında, yani Şapçı'da Etiki Bankası'nın bitişinde satışı var bu kahvelerin. Onun dışında seçkin bakkal ve marketlerde de bulabiliyorsunuz efendim. Mesela Rıfat marketlerde bulabiliyorsunuz. Ve ne diyoruz? Ayrıca kendi tayinlerinde kendileri üretiyorlar. 48 yıllık tecrübe için kuru kahveci Nihat'ı seçin. Dört mevsim aile lokantası, dört mevsimde de güzel, dört mevsimde de harika. Hele hele ilkbaharda ve yazın muhteşem. Hamdi abi ve ekibi dört mevsim aile lokantasına çok teşekkür ediyorum. Taverna deyince aklınıza gelsin. Haşır şalır şalır akan sular, hışır hışır yaprakların sesleri, muhteşem yemekler için dört mevsimi seçin sevgili dostlarım. Mona Lisa gelinlik sabah 10'da açılıyor. Saat 3'e kadar açık. Ondan sonra birkaç saat kapanıyor. 6-9 arası yine açık. Cumartesi de açık. Pazar da açık. Her gün açık. Extreme modeller. 2026 ve 2027 model gelinlikleri gidin yakından görün. Bayılacaksınız. Efendim nerede? Tuzcuköy girişinde, eczanenin bitişinde. Mona Lisa. 30 yıllık tecrübeyle bu işi yapıyor sevgili dostlarım. Mona Lisa. Mermer deyince, mermerci deyince aklınıza gelsin. Coşkun Etfe ekibi, toptan ve perakende satışlar, her türlü mermer işleri Coşkun Etfe ekibinde sevgili dostlar. Ne diyelim? Çok teşekkür ederim Coşkun'a ve ekibine. Bir rengi bozulan, sararan, çatlayan mermerlerin parlatılması, değiştirmesi işlemleri. Çok güzel granitler var, harika fiyatlarla Coşkun Etfe ekibi sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Babadan oğula geçen hizmet, yılların hizmeti. Surköy'den Kozlardere'ye giderken dereye geçer geçmez sağda, Instagram'da da Coşkun İt Marmaras olarak bulabiliyorsunuz. HS Cars. HS Cars.
araba kiralama hizmeti. 9 kişilik minibüsleri var. Şoförüyle beraber istediğiniz yere götürsün sizi. Ayrıca ikinci el arabada da aklınıza gelen her şeyi, her türlü arabayı istediğiniz ülkeden getirtebiliyor. HSKS Yastıköy'de sevgili dostlarım. Gümüşhane'den Yastıköy'e girerken sağ tarafta HSKS dinliyorsa günaydın, günaydın, günaydın, günaydın diyelim. Erol Agromix, duvar panellerinde fark yaratıyoruz diyorlar. En kaliteli boyalar, vitex boyalar, iç ve dış cephe boyaları, inşaat malzemeleri, 1000 metrekare kapalı alanda 7500 çeşit ürüne bir yapı marketi. Praktikel güzelliğinde Erol Agromix, Çaymakıf köyünde Erol Agromix olarak Instagram ve Facebook'tan da bulabilirsiniz. Takip edebilirsiniz kendilerini sevgili dostlarım. Ümidin seraları, ümidin seraları harika, ümidin serası muhteşem ve en güzel fideler domates, biber, patlıcan, karpuz, kıyar, miyar, kabak, mamak mevsimine göre her türlü fideler toptan ve perakende satışlarla Panforo'da, Ambarköy'de. Bu sene bizim sarsavatlarımız da onlardan. Ve Haşim'e çok teşekkür ediyorum. Aluminas, alüminyum demir doğrama işlerinde Haşim hizmetinizde. Biz bu işi 25 yıldır yapıyoruz. 25 yıllık tecrübeyle hizmet veriyoruz diyor Haşim sevgili dostlar. Her çeşit alüminyum kapı, pencere ve sineklikler, PVC kapı ve pencereler, her renkten enerji tasarruflu yalıtımlı alüminyum pencere ve kapılar, demir işçiliği de yapıyorlar, balkonlara korkuluk da yapıyorlar. 25 yıllık tecrübeyle Angelitz'in karşısında, eski Zamos'un olduğu yerin yanı başında Gümüncün'e girişinde Alup PVC, Alup PVC. Kalimero Rasim, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin dostum, kolay gelsin, kolay gelsin. Ella Rasim, haydi Rasim, döşe Rasim, dostse Rasim. Biz Gökmen'in tavernasını çok seviyoruz. Bizim sık sık gidip efendim uygun fiyata tazecik balık yediğimiz yer. Geçen gün Gökay'la konuşuyoruz, hiç gitmemiş. Scoot sen gittin mi? Dinliyor musun Scoot? Hiç Gökmen'in efendim tereyağlı karidesini yememiş. Bak hiç Gökmen'in tereyağlı karidesi yenmez mi? Allah Allah. Abicim öyle bir yapıyor ki onu. Karides sevenlerin sevmemesi mümkün değil. Ha bazıları karides sevmez, deniz ürünü sevmez, ona bir şey diyemem ama tereyağlı böyle sarımsaklı böyle papazotu falan koyuyorlar, dereotu koyuyorlar işte onu da. Ona biz papazotu Türkiye'de dereotu diyorlar ya, dereotuyla falan harmanlıyorlar, muhteşem bir şey oluyor. İsterseniz saganaki olarak da yapıyorlar. Aa, büyük balıkları açıyor Gökmen, böyle bir pişiriyor abi, hem de uygun fiyata, gazlıklamasyon yok. Biz sık sık gidiyoruz oraya. Efendim sık sık orada balık yiyoruz. Balık sağlıktır. Balık iyidir, balık güzeldir. Gökmen Yastıköy'de İmamoğlu Elektriğin hemen bitişinde hizmetinizde. Erhan. Erhan mezarcı, mezarcı Erhan. Efendim her türlü mezar yapım işleri 24 yıllık tecrübeyle hizmet veriyor. Balaharköy'de caminin bitişinde. ertürbe.gr internet sitesi, Facebook'ta Ertürbe diye sayfası da var. Erhan Dalı mezarcı olarak da bulabiliyorsunuz kendilerini, takip edebiliyorsunuz. Ali Molla Molla Ali, autokinisi. Motosiklet ehliyetinden otobüs ehliyetine kadar, tır ehliyetine kadar her türlü ehliyeti alabiliyorsunuz. Onlar 8 ortak autokinisi. 8 ortaktan bir tanesi Ali Molla Molla Ali. Ve otomatik vitesli araba da var. Yani otomatik vitesli arabada ehliyet alabilirsiniz. Sevgili hanımlar, daha çok hanımlar rağbet gösteriyor böyle şeylere zannediyorum. Zaten benim kullanacağım araba otomatik vitesli olacak. Zaten ben elektrikli araba kullanacağım diyorsanız ve kolay bir şekilde gaz debriyaj nerededir, efendim dikti arabayı bırakırsam geri mi kaçar ileri mi gider diye düşünmeden otomatik vitesli araba kullanmanın zevkini sizler de yaşayın. Otomatik vitesli arabada daha rahat, daha kolay öğrenin. Ali de otomatik vitesli arabaları da var. Daha ne yapsın bunlar, daha neler olsun. Şimdi ben size ne yapayım? Ne yapayım ben size, ne çalayım şimdi? Dina Pexo, Dina Vallo. Batı Trakya'da kulağı az duyanlar, az işitenler Şener'e gidiyorlar. Hoppa. Honda Center karşısındaki yolda Şener. Hoppidi hoppidi hoppidi hoppidi. Ella Şener. Gümüşhane'nin gururu Şener.
İskeçe'de de bürosu var. İskeçe ismi en eskisi. Kulağınız duyanlar az işitenler İskeçe'de de en eskisiye gidiyorlar. Zarakis'in karşısında Şaba Şener, Şaba Şener, Şaba. Gürdan Salih sus konuşma. Tutarım kulaklarından sana denizi gösteririm diyeceğim de ağırsın, kilolusun, 100 kilolusun, kilosun. Çiko tam zamanında geldi, sana söyleyecek şeylerim var. Tanju Korumo, en la kalimera filemu. Çok iyiyim, teşekkür ederim Gürkan abi, seni dinliyorum, sen nasılsın demiş. Ben de iyiyim kardeşim, evdekiler nasıl? Orospu çevreyi isteyem diye Çiko. Çiko az önce Skur dinlerdi, şimdi dinlemiyor galiba. Dedim ki bizi dedim yemeğe götür dedim. Sende dedim Almanya parası var dedim. Bizi yemeğe götür dedim. Doğru demiş miyim? He? Günaydın Nurten ablam, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın Hasan abi, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kıvırın, kıvırın, kıvırın, kıvırın. Kıvırın. Erdem Kamber, günaydın Gürkan abi demiş. Günaydın Enver, günaydın Erdem, günaydın Erdem. Enver nereden çıktı? Yılmaz Kasım abi, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ben değilim Gürkan abi, o benim mankenim demiş. Rosalie. Ha. Ben de dedim kim o dedim, kaldırımlarda yürüyen o kuzucağız dedim. Ondan sordum. Maşallah, maşallah, maşallah. Maşallah kızcağızı maşallah. O hikaye katı 99 kilo kekatiyim demiş Gürdan Salih. Kıvırın, kıvırın, kıvırın,

Lanetçi Memo'dan komşularına şabak. Lanetçi Memo'dan komşularına şabak. Şenol amca, gel Şenol amca, attır bakayım 200'lükleri. Haydi. Haydi Şenol amca.

Thames 4 etkili bulaşık makinesi deterjanı. Gelin Şenol amcasından Sansiro'ya Thames'e şaba. Gelin Şenol amcasından şaba. Thames. Kullanın sevgili hanımlar, çok memnun kalacaksınız. Bulaşıklarınız pırıl pırıl olacak. Pırıl pırıl olacak. Pırıl pırıl pırıl pırıl. Thames. Sansiro farkıyla seçkin bakkal ve marketlerde Thames 4 etkili. Kıvırın kıvırın kıvırın. Sansiro çarşı içinde, King Food'un karşısında. Sansiro büyük parkenin, büyük kilisenin olduğu yerde. Sansiro. Bu ne?

çok iyi olur demiş Ciko. Olmaz mı? Toplanalım bir akşam Gökmen'e, oraya alalım benim İhyo'yu da, ya da İlhan'ı da çağıralım. Bak kendi kendime program çıkartıyorum. İlhan olur mu? Ha? Yapalım bir cümbüşeceğiz. Sen de artık Tayfun'u mu alacaksın? Armonistas'ı mı alacaksın? Dursun'u mu alacaksın? Bize bir Armonyo, bir İlhan, bir Gürkan yeter. Bu abinin burnunda et var. Onları aldırması lazım. O yüzden bunu buradan şey ettirelim, buradan şey ettirelim. Ya burada Cevriye vardı. Bunlar niye karışmış ya? Nereye gitmiş Cevriye, nereye gitmiş be ya? Gutbili, Şenol amca, Bahçe Bav diyor. Buradan da bu, buradan da bu, buradan da bunların bütün sırası.

dedin Cevriye demiş İlkan. Dedim ki Karaçanlar kızanları geldiler dedim. Scoot geldi. Karaçanlar damadı. Çiko geldi. Dedim ki bir akşam dedim toplanalım dedim. Gökmen'e dedim. Orada dedim böyle dedim şarkılar söyleyelim, yiyelim, içelim, oynayalım dedim. Güzel demiş miyim? Saat 12'ye kadar yalnız 12'den sonra eğer dışarıda olursak orada bir hınzır komşu var şikayet ediyor polis çağırıyor. Ana canı sattı bunun komşusunu ya. Polis çağırıyor. Ne zaman toplansak oraya polis geliyor. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim sen ya. Allah billah. Hep polisler geliyor buraya. Jandarmalar geliyor. Sultan kızı roman havası. Bu ne be? Güzel bir şey mi bu? İlkan. Dur şunu sıraya alayım. Çalacağım onu da. Benim MP3'üme ne oldu daha yollamadın demiş Rasim. Altı ay geçmedi ki. İşin iyisi altı ayda olurmuş. Dur bakalım altı ay geçti mi kaç ay geçti üstünden? Hiç problem yok demiş İlkan.

çıngırdaklı Cevri. Cevriye devrin dereye gitmiş diyor Aynur ablam. İnekleri sağmaya gidiyor. Derede. İnekleri sağmaya gitmiş derede. Şu an seni Romanlar, Bulgarlar, Almanlar, Hollandalılar, 7 milletten insan dinliyor demiş Hüseyin Feyzoğlu. Haydi 7 milletten insana şaba Hüseyin. Ama söyle Oğuz, onda Genitria vardır, gideyim yeni gidelim yeni köprünün altına. Canı isteyen balık tutar, canı isteyen... O işaretle bayık, hani hiç utanmıyor musun sen?

0: Aba ne gideceğiz nerelere merelere, Oğuzların dükkanı tam apamonuma ne yerde? Oğuzların dükkanının bahçesinde yaparız bir şey. Hem de tanıtımı reklamı olur. Değil mi Özcan abi?
1: Nerede? Testiyi dolduruyor derede. Kara kaşlı cevriye nerede?
0: Rasim'den Proedros'a, başkana İhan'a Şabı. Yerlak kirye Proedros'a.

Elektrikçi arıyorum. Tanıdığın bildiğin elektrikçi var mı diyorsanız var. Altan Sali Devrim Elektrik. Çukur Kahve'nin yanı başında. Kocaman dükkanı da var. Elektrik üzerine aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Evinizin elektrik işleri, binanızın elektrik işleri için seçebilirsiniz sevgili dostlarım. Altan Sali Devrim Elektrik. Çakacaklar, fişler, prizler, çanak antenler, güvenlik kameralarının satışı ve kurulumunu da Devrim Elektrik yapıyor. Yılların tecrübesiyle Altan Şaba. Nerede bu köprü? Ben de balık tutmak istiyorum demiş Nedim Şerif. Doğru.

Benim de aklıma o geldi zaten söylerken İlkan. Ya ama söyleyemem canlı yayında. Anladın sen. Al sen dursun, durmuşu vurmuşu hepsini al. Tayfunu mayfunu hepsini al. Benim mikrofonu da alın.

Bizim plakakiciler nerede? Erkan nerede? Ekrem nerede? Erdem nerede? Nerede? Hüseyin T. Amazon'da yüzlü paket 15.99 renkli bir de bak demiş. Saat 8.36'da şimdi gördüm mesajı. Amazon'da mı? Ben Çin'den getirteyim. Temu'dan. Hangi Amazon'da? Amazon.de'de mi? Oradan alışveriş yapmayacağım bir daha. O Amazon çok şey olmuş. Çok kima olmuş. Geçen de bir ürün ısmarladım. Bir ay oldu gelmedi. Amazon'a e-mail yazdım. Dedim ki ürünüm gelmedi. Paramın iadesini istiyor. Dediler ki şuraya şöyle şöyle ürünün sipariş numarasını falan belirten mail yazın. Aslında hiç gerek yok. Görüyorlar orada ürünün gelmediğini. Yazdım, gönderdim. Birkaç gün bekledim, hiç cevap gelmedi. Amazon Almanya'da oluyor bu. Ondan sonra tekrar yazdım. Dedim ki benim dedim mailime bile cevap vermediniz dedim. Bize mail gelmedi dedi. Aslında bende mail gitti diye gönderimi gittisi var. Neyse tekrar gönderdim. Tekrar paramı yatırdılar. Bu sefer İngilizce'de sert küfürlü nasıl konuşulur? Google'a bir güzel çeviri yaptırdım. Bunlara biraz ağır sert konuştum. Küfürlücene konuştum. Biraz zor aldım paramı geri bırak. Zor aldım paramı geri Amazon'dan. Vallahi organizasyon maalesef yok. Hakikaten yok. Kocaman Amazon'a hiç yakışmıyor. Paramı neyse yatırdılar kredi kartıma geri. Ürün hiç gelmedi. AliExpress mesela çok organizasyonu çalışıyor. Çok iyi çalışıyor. Trendyol'da biliyorsunuz AliExpress'in çok küçük bir kısmı bir Türk bir bayanın. AliExpress'te öyle bir şey olduğunda size mail yolluyorlar. Onlar diyorlar ki bak ürün elinize ulaşmadı. Şu tarihe kadar ulaşmazsa diyorlar biz sizin paranızı geri yatıracağız. Sen hiç uğraşmıyorsun. Onlar kendileri kendi kendilerine geri yatıyorlar. Hatta bir keresinde benim paramı geri kredi kartıma geri gönderdi AliExpress. Ve ben onlara mail yazdım. Dedim ki ürün benim elime ulaştı. Parayı tekrar geri alabilirsiniz. Yok dediler. Ürün geciktiği için para sizde kalsın. Yani hem ürünü aldım hem de parasını geri iade ettiler. Geri de almadılar. Profesyonellik budur işte. Amazon maalesef, en azından Amazon Almanya hiç profesyonelce çalışmıyor. Bir daha da alışveriş yaparsam ne olayım? Ha bir geçen de bir tane kullanılmış bir ürün ısmarladım. Az kullanılmış. Çok güzel durumda dediler. Bir tane mikser ısmarladım. Bozuk geldi. Bozuk çıktı. Bu bozuk ürünü geri gönderdim. Neyse paramı iade ettiler. Ondan sonra da 40 tane mail gönderdiler bana. Üründen memnun musunuz diye. Tamamen otomatik her şey. Hiç kontrol etmiyorlar. Ben niye memnun olacağım? Ürünü zaten geri gönderdim. Ürün bozuk çıktı ya.

0: Yunanistan'da yaşıyorsun. Sen bir ünlüsün. Ondan seni uğraştırıyorlar. Almanya'da biz hiç böyle sorun yaşamadık demiş Nedim Şerif. Vallahi bilmiyorum, ben iki defa sorun yaşadım. Daha önce Amazon'dan birçok kere alışveriş yaptım. Amazon Almanya'dan yapmak en karlısı çünkü. Hiç başıma böyle bir şey gelmedi ama iki kez üst üste. Bir kere bozuk ürün geldi, diğerinde de ürün hiç elime ulaşmadı. Gerçi Amazon göndermedi onu. Yani Amazon'un ortak çalıştığı müşteri gönderdi. Bana bir takip numarası verdiler. Fasapiso çıktı. Ama sorumlu olan tabii ki Amazon. Yani Amazon'un kontrolünde gönderiliyor bunlar. Yani müşteri hizmetleri çok fasapiso. Hakikaten fasapiso. Karıya bir telli mektup yazdım. E-mail yazdım. İngilizce bir hafiften küfür ettim. Tık diye yatırdılar paramı geri.
1: Ayağından başına, tırnağından saçına, alem kurban kız sana.
0: Ama uğraştırdılar yani.

Σε ποιο χωριό είμαστε σήμερα, φίλε? Αμάν, είχαν πιένει που πιστεύει μου είναι benzemiyor be ya. Bir de yapay zeka bu. Yapay zeka şeyleri göndermeyin bana. Ella pame, ella pame. Nari nari nari. Kolifide en güzel köfteler. Kolifide ciğer sarma. Ah kolifi, ah kolifi. Kolifide güveçi. Kolifinin farkını sizler de yaşayın. Kolifi Bulatköy'de 25 yıllık tecrübeyle hizmet veriyor. Kolifi sadece perşembeleri kapalı, diğer günlerde açık. Cuma, cumartesi günleri akşamına göre çevirme kursu var. Çevirme kursu, çevirme ya da oğlak var. Çevirme olmadığı günlerde oluyor. Çevirme yerine fırında kuzu falan oluyor. Ama köfte her zaman var. Ciğer sarma her zaman var. Cuma, cumartesleri güveç var. Canım istedi. Harika salata çeşitleriyle. Muhteşem, çok da güzel fiyatlarıyla. Kolifi bu alanda fark yaratıyor. Kiraz Festivali'nin olduğu köy bu.

Rent-A-Car yepyeni bir araba kiralama servisi sevgili dostlarım. Bir araba kiralama bürosu Mekar. Günlük, haftalık ve aylık araç kiralama. Her ihtiyaca uygun çözümler, bakımlı araçlar, uygun fiyatlar ve hızlı hizmet. Sosyal medya üzerinden de ulaşabilirsiniz. mk-rentekar.com üzerinden kiralayabilirsiniz. Facebook'ta MK Rentekar, Instagram'da MK Rentekar, M-K-M-K. Seymen'de Filakas'ta araba kiralamanın en kolay, en güzel yolu, en uygun fiyatlı yolu. İyi durumda, çok güzel durumda araçlar kiralıyorlar. MK

Dosya ve sevgili dostlar, Ayasma köyünde satılık arsa var. Toplam 361 metrekare. İçinde 20 metrekare bir oda bulunuyor. Elektriği var, suyu var. Yapı planı hazır. İçine yapı yapabilir, ev yapabilirsiniz. Prokat ev koyabilirsiniz, yaptırtabilirsiniz. Ayasma köyünde Gümüşlü'ye sadece 6 kilometre uzaklıkta. Yaka köyünün en güzel köylerinden Ayasma köyü. Sevgili dostlarım, isteyene telefon numarasını verebilirim eğer bu arsayla ilgileniyorsanız, eğer şayet. Günaydın, Gürkan Sıra'daki şarkı gelsin arkadaşlarıma. Maviş, Medina, Meloş, Laciye, Monika. Ella Monika. Ella Monika Kalimera. Benim adımı da anam babam Gürkan koymuş. De böyle ilginç bir ismem koymamış seninki gibi. Molly Monika gibi mesela. Niye? Ne yapacaksın işte? Rıfat Marketler. Efendim, Kurcalı'nın gururu oldu. Kostu Kepir'de çok başarılı. Ve Kurcalı'ya da şube açtılar. Kurcalı'da da müşteriler memnun. Rıfat Market memnun. Rıfat Market'in çalışanları. Rıfat Market'in hijyenik ortamı. Müşteriye gösterdiği özenle başarıdan başarıya koşuyor. Allah müşterilerini daim etsin. İyi çalışan, ahlaklı çalışan tüm esnafımıza, herkese selamlar olsun sevgili dostlarım. Rıfat Market. Kurcalı'da da fark yaratıyor. Kurcalı'dan gelenler, geçenler, yukarıki köylere gidenler hep Rıfat Marketler'den alışveriş yapıyorlar. Ağrı Gürkan Aga, senin Osman vardı. Ne oldu o demiş Kaan. Az önce Osman'ı annelerin tarafına götürdüm. Kafesten saldığım zaman çok zarar yapıyor. Telleri yiyor, kabloları yiyor. Orayı sıçıyor, burayı sıçıyor. Tebura'cıma kadar getirdi Osman beni. Tebura'ma kadar geldim Osman'dan. O yüzden programdan sonra annemlerin tarafında salıyorum onu. Maviş Ahmetoğlu. Günaydın Gürkan Sıra'daki şarkı Melina Meloş'a, Monika'ya, Naciye ve Emine'ye gelsin. Bunlar İspanya dizinin yeni delileri. Şaba bu gruba demiş. Şaba. İspanya dizinin yeni deliler grubuna.

domates, biber, patlıcan, karpuz, çilek, milek, kabak, mabak. En uygun fiyatlarla en güzel fideler, aşılı fideler, ambrosia. Ambrosia nereden çıktı be? Ambarköy'de. Ambarköy'de hizmetinizde. Ümidin seralarına şabam. Bugün tatil başlasın demiş Oğuz Mehmet. Sen şimdi bu gemide misin? Nereye gidiyorsun? Ciddi misin sen Oğuz?

Her şey de benim başıma gelir. Bir beni Holiday Home'la konuşuyorum şimdi. Akşam baktım kafayı yiyecektim. Dokuz gece bir gratisim var Sakin Tost'ta. Onu 8 gece yazmışlar. Bırak dedim, bir gece ne yapacağım? Dışarıda mı yatacağım? Nerede yatacağım? O dönemde otelde bulamazsın. Bulsan da çok pahalıdır. Ben kıştan kapattım bunları. Şimdi hemen sabah sabah yazdım. Hemen cevap vermişler. Dedim, dekontu da gönderdim. Dedim kalli merasas en higiene lato siz meris gratisiz. Andi ya niye ki de grafsi oktovrad ya potevlepo. Kızcağız bana cevap vermiş, demiş kalli meras etu mesignomiga to tipografiko lathos. İmir ömürüsüne desmevmeniz kanonika. Ya niye vrad ya. Ben de dedim oraya efkaristo poli antropina netan lathi. Kalli mera ki kalli sinekia dedim, çok evgeniko konuştum onlara. Ne yapayım? Tipografik olasız yapmışlar. Hayır, bir gece eksik olursa nerede yatacağım ya? Dur da Laganas'ta dışarıda mı yatacağım? Zaten Laganas'ta herkes dışarıda, hiç sabaha kadar içeride bir insan yok. Sabahları kadar dışarıda insanlar. Sanduka, sanduki. Bekir abilerinden şaba. Oynayanlara Bekir abilerinden, Gürkan abilerinden oynayanlara şaba. Hah, bu işi de hallettik, hafifledim vallahi billahi. Hafifledim vallahi billahi, bu işi de hallettik. Dosse, doyse, çiko gitmedin, daha burada mısın? Haydi yasın o çiko. Ne oluyor burada, uçaklar geçip duruyor, neredeyse saat kulesine vuracağı o kadar alçaktan geçti demiş Levlevcü Hüseyin Agam. Türkler gelmesin. Ha? Yunan uçağı, onlar baktın mı? Gürkan, affedersin ama sen pomak mısın? Koy orada bir davullama da oynayalım demiş Maviş Ahmetoğlu. Ben pomak değilim ama sen romansın. Orası belli oldu. Sen sakat kafalı mısın, affedersin ama? Bu koyduklarım ne? Ha? Serde behali. Senin kafa sakat mı? Gene kızdırdılar beni. Gene çıkardılar beni delikanlı çizgimden. Seni sakat kafalı roman seni. Affedersin, çok affedersin ama. Kafa sakat. Ay, düşündüğün şeye bak. Git kızın kendi evinde kalıver demiş Leblebcü Hüseyin Agam. Vallahi billahi, sen de haklısın düşündüm ama kimle konuştuğumu bilmiyorum ki. Bir böyle holi ben kız diye düşüreyim. Ya kız diye erkek çıkarsa ne olacak? Ya ladyboy çıkarsa ne olacak? Ha? Ben pomak dedim, Bulgarım ben, Bulgar. Stone Afro geliyor. Ella Stone Afro Pame. Ben insanları ayırt etmem, yanlış anlamayın. İnsanları efendim ırklarından dolayı hiçbir zaman kategorize etmem. Bir kere bana iş yerinde bizim prostamenomuz vardı, çok severdi beni. Hristo. Hristo ile aynı yaştaydık. O geldikten sonra iş yeri fabrikada rahata çıktım. Sevgili dostlarım. Efkaristum ve poli demesinden belli. Bak şimdi bana habire yazıyor, kız bu. Erkek olamaz. Erkek olsa zaten öyle hata yapmaz. Kadınlar yapıyor de böyle hataları. Flaşlandırdı beni de akşamdan beri. Neyse, konumuza dönelim. Fabrikada benim bir prostamezon vardı. Gümücün eliydi. Gümücün Ircan köyündendi galiba. Beni çok sevdi. Bilmiyorum yani, herhalde benim dürüstlüğümü falan sevdi, ne bileyim yani, sevdi beni. Ondan sonra

0: bir gün geldi bana, dedi ki Daskale derdi bana, öğretmen olduğum için Daskale dedi, Sariskati dedi. İstetu kalitropedi dedi. Yati dedim, yati dedi, etse geniş imanası dedi, punaksero dedi. Sagapona dedi, Sagapona dedi, kesese bu falan filan dedi. Neyse Kristo geldi, ben rahata çıktım. Ben istediğim zaman işten çıkardım, istediğim zaman gelirdim. Hiç kimse bana bir şey diyemezdi. Ondan sonra bir gün beni grafiğe çağırdı. Bir öğe çağırdı, bana dedi ki İse dedi, turkoz dedi, ipomakoz dedi. Aa dedim, Kristo dedim, imedin, turkoz. Bravo dedi Daskale dedi. Şimdi dedi, Tore dedi, Sagapse Piopoli dedi. Bravo dedi. Dedim, eğer dedim pamak olsaydım pamakım derdim. Yani problem yok. Eğer roman olsaydım romanım derdim. İnsanları şeylerinden dolayı ayırt etmem ama Türk'üm yani. Ne yapabilirim? Türk kökenliyim. Yunan vatandaşıyım. Orası ayrı. Ülkemizi seviyoruz, sayıyoruz. Yunan bayrağı altında yaşıyoruz, memnunuz. Fakat kökenimiz bu. Herkesi de kucaklıyoruz. Ben bir insan olarak, ben bir radyocu olarak tüm herkesi severim. Hatta şeyi düşündüm, İsrailleri sever miyim diye. Yani bu soykırıma karşı olan, efendim bu acımasız hükümetin yaptıklarına karşı olan İsrailleri de severim. Ama soykırımcı insanları, ırkçı insanları sevmem. Gaksi, gaksi, gaksi. Neredesin Mümin Mehmetoğlu? Bu yere yanında ne var? Bu yere yanında ne var? Ayol ne olacak? Abi ise abi yatarsınız demiş Leblebci Hüseyin Agam. Abi bir kere de bir şey olmaz demiş İlyas Ahmet. Allah.
1: İnşallahsın oynayanlara inşallah.
0: Periköse. Günaydın. Vay ne güzel çiçekler. Vay bu senin prostamenozdan ne yokluk içindeymiş, seni sevmiş diyor Faik Tuzlacı. Ben sevilmeyecek adam mıyım? Sen bari beni yakından tanıyorsun. Ευχαριστούμε πολύ. Θα θέλατε μήπως βοήθεια σχετικά με τη μεταφορά σας προς το κατάλημα ή με την ενοικίαση αυτοκινήτου, λέει αυτή η Μπιμπέλο Χολιντεϊ. Όχι. Έχουν νοικιάσει αυτοκίνητο, dur konuşayım bundan. Kızacağız mı sorayım, bakayım adını sorayım, dur şimdi muhabbet yapalım, dinleyin siz, oynayın siz.

bu da beni kazıklamaya çalışıyor benim anladığım. Araba kiralayacağım. Katalina'ya kadar beni gelip alacaklar. Ben onlarını karış karış biliyorum. Hey. Ondan dedim seni yakından tanıdığım için sen evlat olsan sevilmezsin demiş Faik Tuzlancı. Bayağıdır kayıp ama artık daha çok iş anlar demiş Mümin. Neredesin? Bulgaristan'da mısın? Kaksi, iyisi. İyisi, hoşsi. Nasılsın?

yalnız Monikalar falan. Şimdi birazdan havlamaya başlayacağım sizden. Devamlı yazıp durmayın, birazdan havlamaya başlayacağım. Monika mısınız deseniz, maviş misiniz? Yapın orada tarlada işinizi, bana bakın. Çok kızıyorsun ben Gürkan abi, yapma bu kadar sinir demiş Soner Müminoğlu. Yansız Soner'im. Yansız Soner'im. Pisi çıkarayım, pisim çıktı. Mehmet. Baş börekçim, baş lahmacuncum, baş bizicim, günaydınlar. Piyeslerim çıktı bana. Günaydın Gürkan abicim, dobreyiz biz de burada şava demiş Tunerella. Vasilcik de dobre mi? Ah o Vasilcik, ah o Vasilcik, ne o Vasilcik, ne o Vasilcik. Ah Vasilcik, Vasilcik.

Houston Afro geliyor. İki kız kardeş. Ne diyeyim be, iki kız kardeş diyor. İki tane, iki ortak, iki arkadaş. Houston Afro. Özcan ve Vedat arabacı geliyor. Houston Afro bundan böyle arabanızı çok güzel yıkayacak. İçini ve dışını çok güzel temizleyecek. Kombinaları, pulmanları, otobüsleri temizleyecek. Alttan da yıkayacak. Çünkü rampaları da var özel. Orası kocaman bir yer. Houston Afro çok yakında. Gümüşlü'de Houston Afro. Sanmam tatilden döndüğünde yamuk gelmeyesin buralara. Gittiğin gibi gelemeyeceksin gibime geliyor. Gitmeden karışmaya başladınız. Hadi hayırlısı olsun demiş Leblebci Hüseyin Aga. Evet Bulgaristan. Evet Bulgaristan'dan iyisi. Kanko, kanto taksi demiş Mehmet Mehmetoğlu. Yasu, Yasusi.

demiş Samet Salih. Orre fille Samet Salih'den Gürkan abisine telli dişliye şaba. Dinleyin beni telli dişli. Çok sıkıştırıyorlar o kızlarını bugünlerde. Şimdi okullar kapanmış, işler başlamış. Tarla marla işleri galiba var. Civacılı kızanlarına şaba. Tatile giderken Samet'i de alacağım. Telli dişliği alamayacağım. Ben istesem de o kontrolden geçmiyor havaalanında. Makine onun dişlerini ötecek. Dişlerindeki tellere tık diye. Onu uçağa almazlar. Yani boşuna gelecek Selanik'e kadar. Aman Kavala'ya kadar. Selanik'e. Kavala'ya kadar boşuna gelme. Senin dişlerin ne oluyor yahut diyecekler sana. Ha bakayım geri dön diyecekler. Ya dişlerinden telleri çıkaracaksın. Ya tatile gelemeyeceksin ki sen bilsin. Haplarını al iyi dilsin demiş Emre. Ela. İki kız kardeş. Yok istediğim ritmi tutturamadım. Kafa bunu. İstediğim ritmi tutturamadım. Hep aynı şarkıları çalmak istemiyorum da istediğim ritimde hep aynı şarkılar da var. O yüzden ne yapayım? Dur bunda da değil. Bu kara kaşlı yer bu güzel değil. Ben bu şeyleri niye karıştırmışım ben? Good sevinç Yunanca. Aide pame. Ella pame. Aide sevinç. Rahmetli sevinci. Sevgiyle saygıyla analım. Allah beni gani rahmet eylesin diyelim. Efendim Mekke Tering sabah saatlerinde çorba çeşitleri. Saat 11'den sonra ev yemekleri. Mevlidlerinizde, etkinliklerinizde hep Mekke Tering şaba. 800 metreden fazla alana. Durmadan yazıyor ama bu bir böyle holiday. Ne yazıyor gene dur ben. Buna da selam verdik borçlu çıktık. gördü adımı Gürkan demiştir. Tövbe yarabbim tövbe bismillah tövbe bismillah. Bu kesin kız bu. Bu yazan. Ne isteye canım kalibere kalibere dedi. Kalisneke dedik haber yazıyor. Dur bakayım ne isteye şimdi. Ay ne diyeceğim diye şaşırdım. Mekke Tering 800 metre metre aman 800 metre ne metresi be 800 metreden fazla alın özel indirimler yapsın sıcacık kaplarda gelsin yemekler sıcacık servis edilsin Mekke Tering Gümüş'ün içinde yaşayanlara yaşlı olanlara yemek yapamayanlara da servis yapıyor Mekke Tering Mekke Tering Mekke Tering koysan oradan ağır bir çifte telli demiş İlyas kaç kilo olsun. Güneş kremi alayım kendime yarın. İki tane de don demiş Samet. Dona gerek yok orada. Don mayoya para verme. Oralarda hep donsuz

kendime bir proteini hurafimi hazırladım. Şimdi içine protein koydum. Toz protein, kefir koydum. Ondan sonra frangosta filan koydum. Onları şimdi bir mikserde çarpacağım, çırpacağım. Saat 11'de içeceğim. Benim fotoğrafı yollarsan kalkar gelir buralara demiş Faik. Seninkini yollarsam Yunanistan'ı terk edecek. Yunanistan'ı terk edecek. Ben de sevmeyeyim Samet. Don ben de hiç giyemeyeyim yazın. Vallahi. Bir kere. Ben size onu anlatmıştım değil mi? Samet sen biliyor musun benim ülke falan ya maceram? Orada çok deprem oluyor yalnız. Şimdi Kefalonya'ya gittik. Kaçıncıyı anlatacağım bilmiyorum. Beşinciyi anlatıyordum herhalde. Kefalonya'ya gittik. Üç kişi. Üç odalı bir ev tuttuk. İbrahim Paşalı Mustafa Hasan Gürkan'ın oldu. Şimdi çöp çekeceğiz. Bir oda çok güzel. Kocaman yatağı var. Kendine ait banyosu var. Diğer oda da öyle. Banyosu yok ama.

apartman, kocaman yatağı var. Bir de oda var, kızan odası. İki tane tek yatağı var. Dediler ki hangi odada kalacağım? Ben dedim banyolu odada kalacağım. Olmaz öyle dediler, çöp çekeceğiz. Dedim ben ünlüyüm, ben Gürkan Nesin oğluyum. Senin dediler burada önün geçmiyor. Biz dediler paraya geleceğiz. Haksızlık olmasın, çöp çekelim. Çöp çektik. En güzeli de Mustafa'ya çıktı. Koca gidik yatak, özel banyosu, duşu. Koca gidik muhteşem bir oda. Öteki çöpü çektik. Diğer yatak paşalıya çıktı. Kala kala bana, Hasan işte bir kaldı diyecek. Hijyen servisi. Kala kala bana kızan odası kaldı. İki tane tek yatak var. Ne yapalım, kaderime razı oldum. Biraz zırladım ama razı oldum kaderime. Ondan sonra bir akşam yattık güzel. İkinci akşam hava çok sıcak. Ben yatmışım anadan üryan. Gece saat 3. Dum dum dum diye bir ses geliyor. Yukarıdan aşağı, sağa sola sallanmıyor. Yemin ederim yukarıdan aşağı bir sallantı. Yukarıdan aşağı bir sallantı oluyor. Anacım dedim, ne oluyor, cinler mi çarpıyor beni dedim, ne oluyor dedim. Odayı da iyi bilmiyorum. Tam karşımda gardırop var. Ben zaten iki kızan yatağını birleştirmişim, tek yatak yapmışım. Fırladım ben çarşafı, belime doladım, fırladım yataktan. Kapıdan çıkayım derken gardırobun içine girmişim. Biraz debeleniyorum, çıkamıyorum. No be yahu, çıkış yok. Anacığım, bir baktım ben gardırobun içine girmişim kapı diye. Neyse ışığı açtım, kapıyı buldum. Bırra dedim, ne oluyor acaba? Bir sallantı mı? Hemen koştum Mustafa'nın odasının kapısını açtım. Önce sağ tarafta en yakın oydu. Deprem oluyor dedim. Sağdan sola döndü, bana dedi olursa dedi. Hiç umursamadı. Hemen koştum Paşalı'ya. Paşalı zaten uyumamış Instagram'da her zaman olduğu gibi. Ne oldu dedim, anladın mı dedim. Galiba deprem oldu dedi. Dur Instagram'a bakayım diyor. Sanki Instagram'dan görecek depremi. Ondan sonra ilk önce AFAD Türkiye koydu. Yunanlar uyuyorlar daha o saatte. Bizimkiler saat 3'te gece kalkıp da depremi mi koyacaklar? İşte Kefalonia açıklarında bizim kaldığımız yere 15 kilometre uzakta denizde deprem olmuş. Ötçezim patladı. Sabah oldu, evin sahibi aradı. Akşamki depremden korktunuz mu dedi. Abi dedim, korkmayı bırak, sabaha kadar dolandım durdum ben. Bir çarşaf belimde, koridorlarda fantazma gibi. Dedi korkmayın dedi, burada deprem sık oluyor dedi. Hem dedi o binayı ben yaptım, çok sağlam o bina dedi. Sakın korkmayın dedi. İyi dedik, ne yapalım. Öyle bir şey yaşadık. Gallime rastonafro. El afro. Gallime rastonafro. Çok yakında stonafro geliyor Gümüşhane'ye. İki ortak stonafro, Özcan ve Vedat geliyor. Çok yakında arabalarınız tertemiz olacak. İçi ve dışı tertemiz, uygun fiyata temizleyecek stonafro. Sen ol, yalnız gitme tatile. Fakan Hacı Cemal al yanına. Koruma iyi değil bu gidişatı demedi demiş leblebcüyü Senegam. Dedim ya Samet'i alacağım diye. Sen Samet'i gördün mü hiç kızdanı? Böyle yürüyorum maşallah. Tam korumalık. Kardeşim Gürkan, ilerleyen saatlerde Gidikadiyan'ın Osyaga Pistan'ı çalabilir misin? Teşekkürler demiş İsmail Tevfik. Çalabilirim de şarkı istemeyi her gün bırakabilir misin? Hadi Osyaga Pistan'ı çalacağım ilerleyen saatlerde. Sen her gün şarkı istemeyi bırakabilir misin? Onu söyle bana. Öyle bir anlaşma yapalım. Muhabbet anlatırız burada. Siz şarkı isteyesiniz.

Koynuma değil, koynuma değil, koruma alacağım, koruma, koruma seni. Yanlış anlamayın. Motoclass şaba. Ella motoclass. Şaba motoclass. Motoclass Kozlukebir'de Şapçı'ya giderken sağda elektrikli motorlar, normal işten yanmalı motorlar, ikinci el, birinci el motorlar, motorların tamiri, stil bayi, her türlü stil mahalle, marka alet ve edevat, esken çim biçme, ot biçme, odun kesme makinenizi getirin, yenisiyle değiştirin. Motoclass, klas işler motoclass'ta sevgili dostlarım. Ella motoclass, Pamir motoclass, şaba motoclass'a şaba. Efendim Paint Center Erdem ve Yani'nin yeri, boya deyince boyacı deyince. Efendim Gümüşhane'de köprüyü geçiyorsunuz, İskeçeden Gümüşhane'ye girerken köprüden sonra 200 metre ileride sağda İpsilandu gelide, tam karşıdaki yolda bakkal kafe var. Bakkal kafenin karşısında Monotika boya çeşitleri, yağlı boyalar, efendim su bazlı boyalar, plakaki boyaları, plakaki kolaları, armolar, teras yalıtım malzemeleri, ella en uygun fiyatlarla Erdem ve Yani'de, yılların tecrübesiyle Paint Center'da. 50 olmuştur kadersiz Nurten. 50 kere 50.ye mi anlattın mı paşalı? Sen dinler miydin beni ben? Kadersiz Nurten, bağımsız Nurten. Benim gibi ünlüyü kızan odasında yatırdınız. Ya benim gibi ünlüyü. Günaydın, hayırlı yayınlar. Bak neler yaptık. Büyük başarı gelenlere teşekkür ederim. Destek için ayrıyeten sana da teşekkür ederiz. Bizi duyurdun, radyoda destek verdin. O kadar demiş. Alpay'ın babası Hayrettin abi, kaldırmışlar kupaları. Yaşayın. Yaşayın. Yaşayın. Aynı ben kadersiz Nurten oldum. Kadersiz Nurten.

Kadersiz Gürgün Gürgün, kız messiz Gürgün, kadersiz Gürgün, kısa çöpü çektin Gürgün, kısa notası sana kaldı Gürgün. Aysun, kaderli Aysun, günaydın, günaydın.

günaydın. Bana motor tamircisi lazım. Birileri tavsiye edebilir misin? Markası BMW demiş. Bana işte tavsiye ediyorum. Motoclass, şapçıya git. Anında tamir edecekler. Ne marka olursa olsun. İsterse Porsche olsun motorun. Günaydın, günaydın. Kolay gelsin demiş Ferişte. Ferişte dün rüyamı anlattım. Dün dinlemediniz galiba. Dün rüyamda Nuran abi gelmiş bana sponsorluğu durdurayım derdi. Kaynatandan kavga yaptık çok rüyamda. Niye durduruyorsun bana Nuran abicim diye. Elçi Selo diyor bana canım öyle istiyor diye. Bak sana bafer işte. Sen Trakya mı biliyor? Profil resminde pek güzel demiş paşalı dostum. İlk önce dedim gözaltı torbalarımı yok et dedim şeye. ChatGPT'ye. Benim ayımın gibi yaptı ChatGPT. Ondan sonra dedim orijinal resmimi koydum. Hiçbir rötuş hiçbir fritte emirte yok. ChatGPT'ye gözaltı torbaları var orada öyle çıkmış. Yok et dedim maymun göt gibi yaptı benim yüzümü ChatGPT. Ondan sonra Gürkan dedim. Kaderli Gürkan, yakışıklı Gürkan. Koy dedim hiç filtresiz resmini. Hiç filtresiz koydum. Ya. Güzelleri, Reyhan, Reyhan. Azıcık şeyimi büyütür dedim. ChatGPT'ye nate bu kadar yaptı. Pinokyo 12 kadar burnumu. Yapamıyor ChatGPT bu işi. Yapamıyor. Her şeye abartıyor.

Oh. Laplanmaya devam edelim. Efendim kuru şeye boyacı Eray Harbaz'a Şava Yalımlı'da ama bir telefon kadar uzağınızda. İsteyene Eray'ın telefonunu verebilirim. Çok memnun kalacaksınız. Çok iyi, çok güzel boya işleri yapıyor. Eray Harbaz Yalımlı'da, Koptero'da ve her yerde. Tüm ekibe kolay gelsin. Eray Harbaz ve ekibine kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Kalmayasın geri, şimdi de geçti buradan. Konyalı'nın biri Nefnun, Fatih'e Şaba, Emel'e Şaba, Nefnun'a Şaba, Konyalılara Şaba, Şaba, Şaba, Şaba, Şaba, Şaba. Nefnun, sevgili dostlarım, Ermeni Kilisesi'ni geçin, ilerleyin. Hemen kılıca doğru giderken sağ tarafta cuk diye üzerinizde oturan gelinlikler, abiye kıyafetler, gece elbiseleri, nişan elbiseleri, günlük kıyafetleri de bulabiliyorsunuz. Nefnun Gümüşlerinin gururu Nişantaşı'ndaki mağazalar kadar güzel. Çok chat cipitin de imkanları bir yere kadar, ne yapsın demiş Fahit Tuzlacı. Fahit. Fahit. Vuracağım seni bak, vuracağım bak seni. Sevim Halil, günaydın. Kederli Gürkan, kaderli Gürkan, iyi yayınlar demiş. Sevim Halil, hoş geldin.

Yaşa be deli demiş Faik Tuzacı. Yaşa be, yaşa. Gürkan'dan oynayanlara şaba. Batı Trakya'nın en seks afel sunucusundan oynayanlara şaba. Turp gibiyim, şurup gibiyim, çikita muz gibiyim. Yasemin Hanım günaydın, hoş geldiniz.

Benim Erkan mesajcı Erkan 24 yıllık tecrübeyle mezar yapım işleri. Ertürbe.gr internet sitesi, girin mezarları görün. Ama ne güzel mezarlar, ama ne güzel mezarlar, ne güzel mezarlar. Ertürbe.gr, Ertürbe diye Facebook'ta sayfası var. Erkan Dalı mezarcı olarak Facebook'ta bulabilirsiniz. Balar köyünde caminin

HSN Kars Yastıköy girişinde. HSN Kars. İstanbul'a yolla, haydi yolla. Gümüşçe'den Yastıköy'e girerken sağ taraftan Ignatiya'dan değil normal yoldan Naliköy yolundan. Sağ tarafta hizmetinizde 9 kişilik minibüsleri var, kiralıyorlar şoförüyle beraber. İstediğiniz her türlü ikinci arabayı getirtiyorlar yurt dışından. HS Kars Hüseyin Aspat ve ekibine şaba. Allah Allah. Ali Molla Molla Ali Autokinesi. 8 kişilik bir sürücü kursu ekibi. Küçük bir motosiklet ehliyetinden tır ehliyetine kadar, motor ehliyetine kadar. Ali Molla Molla Ali sevgili dostlarım. Ali Molla Molla Ali. Bizim aslımızdan Batrakya'da bu işi yapan ilk insan ve onların içindeki en genç sürücü kursu hocası Ali Molla Molla Ali. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Onların otomatik vitesli arabaları da var. Otomatik vitesli arabada diploma almak isteyenler, ehliyet almak isteyenler için. Mermer deyince, mermerci deyince Coşkun İtfe ekibi. Surköy'den Kostardere'ye giderken sağ tarafta hizmetinizde. Coşkun İtfe ekibine şabam. Toptan ve perakende satışlar. Instagram'da da Coşkun İtfe Marmaras olarak bulabilirsiniz, takip edebilirsiniz kendilerini sevgili dostlarım. Instagram'dan da takip edin. Instagram'da da ve yılların tecrübesiyle her yerde rengi bozan sararan mermerleri, çatlayan mermerleri değiştirsinler. Granitler, mermerler en uygun fiyatlarla muhteşem hizmeti diyelim ve çok teşekkür ederim sevgili dostlar. Haşim, alüminyum demir doğrama işleri. 25 yıllık tecrübeyle hizmet veriyorlar. Kapılar, camlar, her türlü kapılar, camlar, PVC kapılar, camlar, portalar, mortalar, balkon koltukları, balkon demirleri. 25 yıllık tecrübe. Alüminyumcu arıyorsanız Haşim'le de gidin, Haşim'le de konuşun. Haşim'in yaptığı işleri de görün. 25 yıl bu. Alup PVC, Angelidis'in karşısında, eski Zamos'un olduğu yerin yanı başında, Gümücün'e girişinde, biz geçenen Gümücün'e girerken, sağ tarafta sizlere hizmet veriyor. Bana cim salonu bulmamız lazım orada demiş Samet. Ama kardeşim, Kefalonya'da kalacağımız yer 4 kilometre merkeze. Orada istemediğin kadar jimnastik salonu var. Laganas'ta zaten kendi odasın. Ya ben de hep spor yapıyorum. Ben de sporsuz duramam. Koşuyorum, yürüyorum. Ağırlık kaldırıyorum, indiriyorum. Biz iyi anlaşacağız seninle. Kıvırın, kıvırın, kıvırın. Kayık deyince, kayıkçı deyince, kayık tabirinde uzman. Hüseyin dinliyor mu beni? Bugünlerde hiç dinlemiyor Hüseyin beni. İskeçe girişinde. Eko benzinci Bülent'in olduğu yerde. Emboriko Flamingo'dan önce soldadır. Soldadır, soldadır. Haydi. Salla, salla, salla. Kıvırın, kıvırın, kıvırın, kıvırın, kıvırın, kıvırın, kıvırın. Ve ne diyelim? Hüseyin bu işin uzmanı. Hüseyin kayık tamiri, kayıkların bakımı, servisi, bakımı, boyama işleri, kayık motorlarının tamiri, kayık motoru satışıyla hizmet veriyor. Bu Şenol amca değil mi bu? Olsun yok zararı. İkinciye mi çalıyorsun? Yok zararı. Ambrosia Trans, Yunanistan'dan Türkiye'ye, aman Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine, herhangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'a istediğinizi taşıyor. Palet taşıyor, pelet taşıyor. Efendim, odun taşıyor. Odun niye taşısın ki işte? Ne isterseniz taşıyor, insan taşımıyor. Koltuk taşıyor, araba taşıyor. Koca gidiktir, Ambrosia Trans. Telefon numarasını isteyenler bana sorabilirler. Ambrosia Trans.

Hadi biraz da oynayalım. Ondan sonra birkaç tane slow şarkı serpiştirelim araya yere, olur mu? Ela, dükkan köşe, esnafın adı Ayşe. Silogi mağazası 1984 yılından beri Batı Trakya'daki ilk süslemecilerden Ayşe abla. Yoksa ilk süslemeci sen misin? Annesinin yanında öğrendi bu işi. Ayşe abla Ayşe Mertoğlu. Efendim, Konstantin'in olduğu yerde, Devletoğlu'nun olduğu yerde, Gümüşün en güzel yerinde sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Evlenecek olanlar, nişanlanacak olanlar, söz yapacak olanlar ne yapıyorlar? Ayşe ablaya gidiyorlar. Dükkan köşe esnafına da Ayşe diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Ayşe Mertoğlu'na. Ve aynı yerde Konstantin'i var. Hüseyin abi yıllardır tayini kendi yapıyor. Fıstıkları, fındıkları kendisi kavuruyor. En güzel kuru yemişler. Düz duvara tırmandıran sucuk lokumlar, bol cevizli. Karedya. Pop pop pop pop pop pop pop. İkramlıklar. Muhteşem karyoka çeşitleri, her şeyi var, bulabiliyorsunuz Konstantino'da. Konstantino fark yaratmaya devam ediyor sevgili dostlarım. Konstantino ve ekibine çok teşekkür ederiz. Glicato Cutaglio deyince de Konstantino, Konstantino, Konstantino.

güzel bir protein rafine yaptım kendime. Görseniz canınız ister. O yüzden göstermeyeceğim kimseye, yollamayacağım fotoğrafını.

Elektrikçi arıyorsanız Altan kardeşim var. Yıllardan beri tanırım sevgili dostlar. Altan Devrim Elektrik. Devrim Elektrik. Elektrikte devrim yaratan isim Devrim Elektrik. Altan Salih. Çukur Kahve'nin bitişinde. Her türlü elektrik malzemeleri. Evinizin, iş yerinizin, binanızın elektrik işlerini yapsın. Çanak antenler, güvenlik kameralarının satışını ve kurulumunu yapsın. Elektrikte Devrim Elektrik. Devrim Elektrik. Devrim Elektrik.

0: biz Gökmen'in tavernasını çok seviyoruz. Biz Gökmen'in tavernasına sık sık toplanıyoruz. Çünkü balık seviyoruz. Balık sevenler, garides sevenler. Bir tereyağlı garidesi var. Garidesler temizlenmiş, temizlemeyle uğraşmıyorsunuz. Paşalı, beni dinliyor musun? Biz bir kere şeyde... hep yerlerin ismini unutuyorum. İşte niye, neyse, bir yerde Paşalı Alptem'le karides ısmarladık. Aa, karidesler temizlenmemiş geldi. Dedik, nasıl temizleyeceğiz? Bu bir karidesleri ellerinizle, dediler. Aa, çatalda elinde bıçakla. Başka işim yok, karides temizleyeceğim. Gökmenikleri lüpür lüpür lüpletiyorsunuz, temizlenik mis gibi, sarımsak, tereyağı, bandır bandır iyi, bandır bandır iyi, doyamıyorsunuz tadına. Balıkları, büyük balıkları açıp da kızartıyor, getirtiyor, muhteşem oluyor. Izgara da yapıyor tabii, kızartmıyor yağda. Efendim, kabak kızartmasıdır, patates kızartmasıdır, salatadır, işte ne isterseniz. Yassıköy'de İmamoğlu Elektriğin bitişinde, İmamoğlu Elektriğin bitişinde Yassıköy'de hizmetinizde. Şiddetle tavsiye ettiğimiz tavernalardan, bizim de sık sık en azından ayda iki kere, üç kere gittiğimiz tavernalardan bir tanesi. Balık deyince, balık deyince Gökmen. Ve Güneş Gold Atilla Bilirbey'e çok teşekkür ederim. İskeçe'nin kuyumcusu Mikhail Karoli 22 A'da Güneş Gold Atilla Bilir. Güneş Gold. Güneş gibi doğuyor sevgili dostlarım. Batı Trakya'ya altın kolye küpe Güneş Gold Atilla Bilir'de ve aynı zamanda gümüş reyonuyla da hizmet veriyor Atilla Bilir Güneş Gold. Yarim. Oo, Nergis Arabacı. Şevket Şevketoğlu. Sevgili doktorum. Doğum günü kutlu olsun. Nihat Şadiye. Belgin Kamil. Gülser Muacır. Kostas Kanatas. Bütün sevdiğim işte, sevdiğim herkes burada. Kosta da benim eski patronum televizyonda. Kanal X'de. Gülser Muacır da kardeşimin en yakın arkadaşı. Kemal Nuri. Harun İsmail. Aykut Şerifoğlu. Sarp Avcı. Bizim Sarp. Erhan Bağlamacı. Bütün sevdiğim insanlar bugün doğmuş. Doğum gününüz kutlu olsun. Daha nice güzel günleriniz olsun inşallah. Şevket sana gülüyorum Şevket. Şevket benim kalp doktorum. Ne belalara kalıyor benimle, ne belalara kalıyor bir görseniz. Filmim ben, ben film. Tansiyonum iniyor Şevket'e gidiyorum. Tansiyonum piniye Şevket'e gidiyorum. Ünlü oluyor Şevket'e gidiyorum, bül oluyor.
1: Nasıl yapıyoruz?
0: Şevket'e gidiyorum. Şevket benden bıktı, bir şey için yok senin diyor. Senin bir şey... Senin kafada tahtaların eksik diye. Vallahi Şevket yapma. Çok kırılıyorum, çok daralıyorum. Şevket yapma. Şevket yapma, öyle deme.

geçen de bayağı oluyor, bir 7-8 ay oluyor. Efendim bir şeye çok üzüldüm. Bir olay oldu. Siz bakmayın benim böyle neşeli bir insanımdır da, duygusal bir insanımdır. Mesela geçen gün bir köpek paylaşımı yaptım ya. Onu gördünüz mü? Bu işin uzmanı bir adam konuşuyor. Diyor ki köpekler diyor, ölecekleri zaman diyor sahiplerinin gözlerine bakarlar diyor. Çünkü diyor, bak ben bu dünyadan mutlu ayrılıyorum. Sen de bensiz mutlu yaşa, mutlu ol demek isterler diyor. Bakın ben bunu bizzat yaşamış birisiyim. Benim bir köpeğim vardı. Yaşlılıktan öldü. Ve inanır mısınız? O son bakışı ben onun yanına gittim. Artık hayvan can çekişiyor. Sevgili dostlar. Döndü bana bir baktı. O bakışları hiç hayatımda unutamam. Yani o köpek bana hiç öyle bakmamıştı. O bakışlar halen aklımda. Benim aklıma o geldi. O yüzden o paylaşımı yaptım. Benim köpeklerimiz bizim en değerli varlıklarımız, ailelerimizin birer üyesi. TRT'nin ana yayın spikeri biliyorsunuz işinden oldu. Benim de henüz çocuğum olmadı. Allah bana henüz çocuk nasip etmedi ama benim evde patili dostum var. Patili, ben de bir patili annesiyim dediği için TRT spikeri işinden oldu. Biz de işimizden olur muyuz acaba? Ben de bir patili babasıyım dersem. Ha? Ben de patili çok. Dolu patili dolu bende. Patili kedi, patili köpek dolu bende. Ben o bakışı hiç unutamam. Hakikaten çok içimi acıtan bir bakıştı. Şimdi nereden nereye geldim? Ben size ne anlatacaktım? Başka bir hüzünlü bir şey anlatacaktım. Hassas bir yapım vardı dedim. Ama gitti. Köpekte kaldı. O yüzden köpekler zaten insansız yaşayamaz. Köpekleri benimseyelim, kedileri benimseyelim. Sokak köpeklerine mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalışalım. Hayvan sevgisini çocuklarımızı da aşılayalım sevgili dostlarım. Benim 6 tane köpeğim. Bir tane Naciye'm var. Naciye yalnız bugünlerde çok fena. Şimdi kuşu götürdüm, her yer sidik kokmuş. Her yere işiyor Naciye. Ben bu Naciye ile ne yapacağım bilemiyorum. Bir tane Naciye'm, dış tarafta 4 tane kedi, Naciye 5, 6 tane köpek, bir tane de kuşum var. Bir de Osman'ım var biliyorsunuz. Bir şey daha anlatacaktım, ne anlatacaktım ya, nereden nereye gelecektim unuttum işte. Yani

Yeter bak, koca gün Maksim'i dinleyeceğiz. Çok fazla söylüyorsun demiş Emre Semerci. Diyetisyen bana her gün saat 11'de kefir yazmış. Max kefir. Aldım Max'ı, tatlandırdım. İçine frangosta filan attım. Protein tozu attım. Bir kaşık ban attım. Ama mikseri ters çevirdim. Bekledim saat 11 olsun. Şimdi az önce bir gittim pangoya atmış bütün kefirin yarısı. Lastiğini koymayı takmayı unutmuşum şeyin, döveceğim mikserin. Bütün sızmış, bütün makinenin mikserin motoruna da sızmış ama çalıştı neyse. Şimdi dik aşağı yatırdım mikseri, süzülsün kefir diye. Hep sizden ötürü, hep de bu faikten ötürü, hep faikten. Ne diyeceğimi de unuttum. Bir şey diyecektim, köpeklere geldim, köpeklere takıldım. Evet. Ben de patili babasıyım, babasıyım demeyeyim. Ben de işimden olurum maazallah. Vallahi billahi. Halit abi vurur kıçıma benim de tekmeyi. Sen niye köpek seviyesin, köpek besliyorsun evinde?

Radyo Çanakkale'de hazırlan ya sen beni ya ben seni. Haşmet yazıyor. Ne diye bu be? Ne diye bu be? Niye sataşıyorsun durup dururken sen bana be? Tatillerde öyle bir şeyler oluyor sanki demiş Leblebici Hüseyin Agam. Nasıl bir şeyler?

radyo çalarının karada hazırlan ya sen beni ya ben seni. Canlı yayına çıkaracağım seni demiş. Haşmet, ben tenezzül edip seni yayına çıkar mıyım be? Ben senin yayınına niye çıkacağımışım be? Sen benim yayınıma çıksan ben seni çıkarmam. Ha bak işine, bak işine. Ben borçlarımı nasıl ödüyorum biliyor musunuz? He? Alo yine nasıl oruyoruz? Otan ise oruyoruz. Otan ekiz lefta. Otan ise seksüler kopedi. Agori. Andras. Τα χρέη σου τα ξεχνάς γιατί εμένα φίλε τα πληρώνεις όλα. Ένα φιλάκι μόνο. Devam ki biz bizler her zaman Gürdal. Yaşa Gürdal, yaşa Gürdal. Yaşa Gürdal, yaşa Gürdal.

benim de 6 tane canım var demiş Halil Osman. Halil abi. Onlar bizim canlarımız. Köpeklerimiz özellikle. Naci'yi pek sevdiğimi söylenemez. Seviyorum onu da ama. Çok hızlıdır geri Naci'ye. Ben sana yeter dedikçe sen daha çok söylüyorsun yeter demiş Emre. Yeter Dilba yeter be. Sen gelsene. Afro'ya üçüncü ortak ararlarmış. Giresin ortak Afro'ya.

Bakalım oluyor mu demiş Yasin. Kimseyi canlı yayına çıkamam. Kimseyi canlı yayına çıkaramam. Kendi ellerimle kendime düşman şey yetiştiremem, rakip yetiştiremem. Benim işim gücüm var burada. Benim burada çişimi yapmaya vaktim yok. Temin gittim çişimi yaptım. Yarısı doluma kaçtı. Acele de. Ya senin haberin var mı Yasin? Dünya kadar sponsorum var. 5 tane sponsorum yok benim. Haşmet İngi gibi. Acele de ben çişimi yapamıyorum burada. Sen işi gücü yok. Birbirimizi ya sen beni ya ben seni canlı yayına çıkarayım diye. Kaçın gidin oradan ben. Kepos bir onu ne? Mepfil ya. Canlı sıkkın olduğunda. Efendim deyi faturasına de bu kadar geldiğinde. Bu ay az fatura gelecek dedim. 238 euro gelmiş gene. Aman ya, aman ya. Vergi mergi geldiğinde hafta sonu ötürdüm. Sadece ligmen 600 kusur euro, 686 euro mu ne ödedim. Bir de esnaflar odasına ödeyeceğim para var. O da 20, 20, 40, 40, 80 mi ne onu ödemedim. Atsınlar beni esnaflar odasından. Esnaflar odasının ödenmediği parası eforuna gidiyor mu gitmiyor. Ödemeyeceğim. Bana esnaflar odasından. Ben esnaf mıyım ben? Radyocuyum ben. Ünlü kişiyim ben. Allah'ım yarabbim. Muhasebeci dedi üye olmamız lazım. Olmazsa dedi cezası var dedi. Her şeye ceza. Her şeye post makinesi aldım. Post makinesini kullanmıyor. Fıydırdım attım. Kullanma abi dedi almazsak dedi 1000 euro cezası var dedi. Onun cezası var bunun cezası var. Ondan sinirliyim ben. Ondan sinirliyim. Her yere bir şeyler ödeyeyim. Şimdi gene şeyler çıkacak. Efkalar çıkacak. Bugünlerde çıkacak. Her ay gene 300 küsur euro para öde. Buraya oraya öde, buraya öde, oraya öde. Ondan böyle deliriyim ben. Ben böyle ne yapacağımı bilmiyorum ben. Ne dediğimi bilmiyorum. Kime sataşacağımı bilmiyorum. Ondan sonra fazla mı geldi vergiler mergiler, çıkarın cebinizden anahtarlarınızı, şakır şukur şakır şukur çal sallayın. Anahtarınız yok mu? Tespih sallayın. Tespih yok mu? Ne sallarsanız sallayın, stres atmak için birebir sallayın gitsin. Sallayın. Bana da 210 gelmiş diyor Alimolla. Çok da farkı yok. Bana da dur bakayım tam olarak bilmiyorum. Dur bakayım ister komena. Farmasi, AliExpress, Enerbay. 235.68 euro gelmiş. Artık bu aydan sonra gelmeyecek çünkü artık, ama bu aya kadar da hep yandan acını sattımın kaloriferleri ve ısı pompaladı, hep pompaladı bre, hep pompaladı. Aysel ablam, Aysel Hüseyin Kahya kedisinin fotoğrafını göndermiş. Vay maşallah ne güzel masmavi gözleri var. Hayırlı yayınlar kral demiş. Nere? Sana ne yapıldı gamoto ise demiş. Faik Tuzdacı. Nam ya simbuli.

Χουσέιν Αγκά, να βάλω τη χείρα. Να παίξω τη χείρα.

Max kefirin de tadı bir başka oluyor. Max kefir. Ben burada Frank of Stafilon'un sapı kalmış burada. Az daha yutacaktım sapı. At yere. At yere.

Oo, Hasan abimin köpeğine bak. Vay maşallah, vay maşallah. Ay maşallah, gene cancağız. Ay gene cancağız. Yaşayın be patili dostlarım be. Yaşayın. Pati severlere şam.

Benim lokum kızcığım maşallah diyelim de nazar değmesin inşallah. Allah nazarlardan saklasın. Ailemizin büyüğesi lokum kızcığım demiş Hasan abi. Kızcığım deme, kızcığım deme. Kızcığım deme. İşinden barkından olmayasın. Köpekten kızcığım olur. Ha? Bak gitti TRT'si bir kere.

kadar da güzel kızacağız. O kadar da güzel konuşmuş. Fatih'in annesiyim dedi. Maşına gelmeyenler kalmadı.

0: ben bu sabah dinledim bu kızcağızın, bu bayanın dediklerini, genç bir bayan bu. TRT Ana Haber Bülteni'ni Anneler Günü'nde son kez sundu. Ondan sonra da işine son verdiler sevgili dostlarım. Çok üzücü bir şey. Çünkü çok güzel şeyler söylemiş, çok da böyle duygulu söylemiş. Allah demiş, beni demiş, evlat sahibi, ya bakın dinleyin ne demiş.
1: Sözler kriz çıkardı. Haber spikerinin birkaç cümlesi bir anda kendisine yönelik lince dönüştü. Öyle ki görevinden bile alındığı öne sürülüyor. Olay yine evcil hayvanlar ve annelik kavramı tartışması. TRT spikeri Işıl Açıkkar ekrandan annelerin anneler gününü kutladı ama kullandığı bir ifade belirli bir kesimin hoşuna gitmedi.
2: Allah henüz beni ve insan evlatla ızıklandırmadı. Ama sessiz kullarına hizmet etmekle, onlara annelik yapmakla şereflendirdi. Ben de bir patili annesiyim.
1: Patili annesiyim sözleri nedeniyle sosyal medyada iktidara yakın hesaplar tarafından hedef gösterildi. Anneliği aşağılamakla suçlandı.
0: Evet, ben de bir patili annesiyim dediği için umarım tepkiler çok büyük oldu, çok da haklı oldu. Efendim bazı apık sapık düşünceli insanlar çok tepki gösterdiler buna. Ve umarım bu geçicidir. Umarız ana habere çıkmıyor artık. Ama umarız birkaç gün sonra bu işin bu işe bir çözüm bulunur. Efendim ve o TRT spikeri de çok da güzel konuşmuş. Demiş ki Allah bana henüz bir evlat sahibi olmayı nasip kısmet etmedi. Ama evde de benim bir ben de bir patili annesiyim demiş anneler gününde. Anneler gününü kutladıktan sonra bir daha ana habere çıkartılmamış. İnşallah bu bir geçici bir durumdur. İnşallah işine devam eder diyelim. Ve dediğimiz gibi bize dinimiz de zaten hayvanları sevmeyi, hayvanları saymayı emreder. Hiçbir canlıya kötü davranılmamasını emreder. Ve dediğimiz gibi köpekler zaten insanların yanında yaşamak için vardır. İnsansız yaşayamazlar, tek başına yaşayamazlar. Sokak köpeklerini görüyorsunuz ne haldeler. Çünkü onların hep ihtiyaçları oluyor. İşte bitleniyorlar, pireleniyorlar, kenirleniyorlar. Aşılarını falan yaptırmak gerekiyor. O yüzden onlar da ailemizin birer üyesi, birer bireyi. İşte Hasan Kaşıkçı abimin yazdığı gibi, lokum da benim kızcem diyor. Bunda ne var ki demiş Faik Tuzlacı. Abicim bir şey yok ama. Yani bunda söylenen şu, o insanların savunduğu şu, efendim aileleri çocuk yapmamaya teşvik ediyorlarmış böyle insanlar. Kızan yapmamaya teşvik ediyorlarmış. Hani bir laf vardır, özlük abartinden büyük diye. Her neyse, biz bu konulara çok fazla girmeyelim. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar Ahmet Muzaffer abime, sevgiler, saygılar. Birbirimizi anlayabildiğimiz, sevebildiğimiz, birbirimizin düşüncelerine saygı gösterebildiğimiz bir dünyada yaşayalım inşallah sevgili dostlar. Selam Gürkan, nasılsın? Bu yapay zeka döneminde ve canlı şarkı söylemeye cesareti olmayanların çok olduğu dönemde az da olsa canlı söyleyenler var. Mustafa Sandal Saygı Gecesi'nde mesela bir tek Ekin Uzunlar söylemiş. Diğerleri şov. Ha bir de nesin oldu, Gürkan canlı söylüyor demiş Ektan Entel Maganda. Sen ne diyorsun, bu az önce bahsettiğim işe Entel Maganda.

Seni dinliyorum. Çok çalışıyorum. Beşeredir nesile bakıyorum demiş. Tamam yazma. Çok işim var anladım, yazma. Hem belediyesin hem reyaz bakıyorsun.

bizim dinimiz öyle temiz bir din ki çok fazla uzatmadan şunu belirtmekte fayda var. Yarın öbür gün ahiret hayatında intikal ettiğimiz zaman bütün canlılar, köpek veya kedi, bütün canlılar Allah'ın katında dile gelecekler. Yani konuşacaklar ve onlara kötü muamele edenler yandı demiş Hasan abi. Bütün dinlerde zaten hayvanlara iyi davranmak esastır. İnsanlara davranılmasına esas olduğu gibi.

Bak ağzımdan orkestralcı orkestra bile oluyor. Mersko Mehmet Özcan Yastıköy Yalancı yolunda. Oğuz siz kapatıyor musunuz bugün? He? Öbür gün tatil diye. Yastıköy Yalancı yolunda birinci kilometrede. Apoto İraklio, Mekito Nevro, Mektino Restiyada en uygun fiyatlı paneller bizde diyorlar. İnşaat panelleri sevgili dostlarım. En uygun fiyatlı inşaat panelleri onlarda. Bu panelleri yapmış oldukları konteyner evleri gidin yakından görün ve ters V şeklinde çatıları var. Harika fiyatlarla her türlü inşaat malzemesi için Özkom Mehmet Özcan'ı seçin efendim. Satılık arsa var. Bu satılık arsa Ayazma köyünde. Toplam 361 metrekare. İçinde 20 metrekare bir oda var. Elektriği var, suyu var. Yapı izni var. İçine ev yapın. Prokat ev yapın. Ne yaparsanız yapın. Köyün orta yerinde. Gümüşcüğe 6 kilometre uzaklıkta Ayazma. Köye ev yapmak isteyen ama şehirden uzak olmayayım diyenler için ideal. Projeli. Bu arsayı merak ediyorsanız bana sorabilirsiniz. Telefon numarasını ben size verebilirim. Ella. Ella chico. Ticano mezzo. Ama başladın mı işe gene? Vay chico hiç durmayasın. Vay chico hiç durmayasın. Ama 10 gün caz dinleseydim bari. Yoksa bu sizin evin dolapları mı bunlar? Yani... Şimdi artık nişanlanacaksın ya, evi de düzmek lazım.

Ja. Ya Entelme Gönder. Bunları sen gör. Sen gör. Günaydın abi. Fofiko'yu ne zaman muayeneye geleyim demiş Onat. Onat bana telefon numarasını yazsana. Telefon numaranı yazsana bana burayı. Senin Facebook'un, Instagram'ın yok mu be Onat? Mutlaka vardır. Niye bana sen mesaj altından yazıyorsun hep? Hafta sonu olabilir. Hem gelir bir kahvemi içersin. Hem yakından tanışırız. Konuşuruz. Günaydın, merhabalar herkeslere demiş Enver Eşref. Merhaba. Merhaba, nasılsın? Çoktan beri yazmazsın. Şimdi Fofiko'yu Covid döneminde sahiplendik. Burada avukat Orhan abinin köpeğiydi. Covid döneminde onlar gelemediler. Köpek yollarda, sokaklarda kaldı. Ben de aldım, köpeği sahiplendim. Onun başka bir ismi vardı. Hatta geliyorlar şimdi, torunları seviyor. Fofiko artık oraya gitmiyor. Onlar hafta sonları geliyor sadece zaten. Fofiko'nun rengi kahverengi. Fofiko Gardakiler vardı eskiden, halen var Fofikolar, biliyor musunuz? Ama eski lezzet yok. Ya da bana gelmiyor. Eski lezzeti yok sanki Fofikoların. O Gardaki renginde olduğu için kardeşimin arkadaşı Gülser ona Fofiko Fofiko olsun bunun adı dedi. Biz de onun adını Fofiko koyduk. Fofiko Gardaki. Fofiko'nun burnunda bir şey var, bir şey mi kaldı? Güre et mi var? Bir şey mi var? Bir şey var yani. Hayvancız kor pop diye nefes alıyor, bir alıp veriyor ama bugünlerce sanki biraz daha iyi. Fofiko şükran. Of. Güldürmedin, hep ağlattın, derdi bana sen tattırdın. Dert üstüne zulüm yaptın, sanki beni sen yarattın, anacın sattın manya. Kanka aç git oradan, dur git oradan. Derim ben olsam. Ama insan sevdim öyle diyemiyor, çok üzülüyor, çok ağlıyor. Ya ben çok üzülüyorum, çok ağlıyorum. Hüngür. Görün çok üzülüyorum. Sonra düşünüyorsun, ne yapmışım ben? Hayvan kafam diyorsun. Diyorsun, niye üzülmüşüm? Üzülecek şeyim yok dünyada diyorsun. Hiçbir şeye takmayın kafanızı, hiçbir şey için üzülmeye değmez. Hele hele hiç, sevgili muhabbetler için hiç üzülmeye değmez. Hiç değmez. Fatih'e çok teşekkür ederim. Koltuk döşüyor. Koltuk üretiyor. Arabanın taban kaplamaları, arabanın koltuk döşemeleri için Fatih'i seçin sevgili dostlarım. Fatih bu işin uzmanı. Fatih bu işi yapıyor, güzel yapıyor. Döşeme işinde uzman isim Mekke Tengin olduğu yerde. Ayrıca hemen karşıda hijyen servis Hasan var. 3 ilaçlamada 4.sü hediye bedava. Evinize parfümler, iş yerinize parfümler, sinek ilaçları, sinek kovucular, fare tuzakları, tıs yılanlar için yılan kovucular falan, hepsini en uygun fiyatlarla, değil mi Gürdan? En uygun fiyatlarla Hasan'da buluyorsunuz. Hijyen serviste buluyorsunuz. Hijyen servis İskeçe'de, Gümrücüne'de, Gürcistan'ın her yerinde. Dinlemelerdeyiz Gürkan demiş Enver Eşref. Ama Fatih nerelerde? He? Neftun nerelerde?

Ha, ona daha önce bana Instagram'dan yazmışsın, tamam. Yaralı kalbimi. Tamam, ona için arayacağım ben seni. Kalbimi. Ama ona sen kaç yaşındasın? Sen genç mi bir doktormuşsun ha? Veteriner. Aslında veterinerler bütün anatomiyi, bütün hayvanların anatomilerini falan öğreniyorlar. Yani eğer doktor bulamazsanız veterinerlere baktırabilirsiniz kendinizi. Zaten veterinerlik çok insan var. %80'i hayvan insanların. İşte. O yüzden veterinerler de bakabilir hayvanlara.

Evet, Elif benim diyetisyenim. Sizin de diyetisyeniniz olsun. Bana sağlıklı beslenmeyi öğreten isim, size de sağlıklı beslenmeyi öğretsin. Size de gençlik sırları versin. Sır yok aslında, sağlıklı beslenme, spor hayatınıza katarsanız iyi olur. Ben ilk defa dün bana İskeçer'deki diyetisyenim, biz ünlülerin ikişer tane üçer tane diyetisyeni oluyor. Pınar dedi ki Gürkan abi 45 dakika yürüyeceksin dedi. Pınar biraz sert, korkuyor mu ondan? Akşam ne yapayım, hiç cancağızım istemedi ama bindim yürüdüm koşu bandında. Yürüdükçe yürüyesim geldi, kendi programımı da açtım. Ne güzel programı yapıyorum. Çok afasıya vallahi billahi. İnsanın kendi programını dinlemesi de güzel. Ondan dinliyorsunuz. Kırıl kafam benim programı siz. Kendi programımı da açtım. Zambura zambura zambura zambura 45 dakika yürüdüm. Terledim. Ondan sonra banyo yaptım. Ondan sonra ondan sonra yemeğimi yedim. Akşam yemeğinde ne vardı biliyor musunuz? Akşam yemeğinde 5 tane çiğ badem vardı. Yarım bardak da kefir. Ondan sonra karnım tok yattım. Ne yapacağız işte? Devam edelim. Elif de diyorduk. Elif Kara Osman, hastalıklarda beslenme tedavisi, 0-1 yaş arası çocuk beslenmesi, hamilelere özel beslenme, her türlü beslenme sevgili dostlarım. Kilo almak isteyenler, kilo vermek isteyenler, sağlıklı kalmak isteyenler Elif Kara Osman'a gidiyorlar. Halka Kondili 3'te eski mahkeme binasının arkasında uzman diyetisyen Elif Kara Osman. Kuru Ahmet Enaksi. Ama Enaksi'yi aldınız mı? Kuru kasap. Kardeşim beni dinliyor mu? Hadi kanyarki diyelim Enaksi'yi aldıysanız. Sen yufkacıyı unutma Gökhan da. Bırak eyvah.

Evet, kuru kasap en aksiyi almış. O zaman ne kaldı ki? Bir şey kalmadı değil mi? Hadi bakalım, bugün yarın açın. Bugün yarın açın bakalım. Hayırlı olsun.

Gürkan Nesin onun şarkısı çıktı. Çit çıkarmayın. Çıtınız çıkmasın. Susun dedim. Sen şimdi kardeşinden reklam parası da istersin demiş Faik Tuzacı. Dört gözle bekliyorum dükkan açılsın da reklam parası alayım diye. İş başka, kardeşlik başka. Hepsini ayrı yere koyacaksın. Allah Allah.

0: Ay yanlış düğmelere bastım. Ay yanlış düğmelere basıyorum.
1: Yanlış düğmelere basma.
0: Yapmak. Bu mikride çok türlü türlü şeyleri var. Fazla meko verdi. Eko ko ko ko ko ko ko. Eko ko ko ko ko ko ko ko ko ko. Ha bu kadar yeter.

şimdi ne dertliyim ne de bahtiyar. Yaşım gencecik ama gönlüm ihtiyar sevgili dostlarım. Bir aşk için ben bak diyar diyar. Şeyimin peşimden, ah, bahtımın peşimden koşar giderim. Ah, ah.

Aşkıma bir yuva kuramıyorum. Evet, bir güzel türkü daha gelsin. Hayırlı kolay değil. Onu gelsen bana sor. Günlerim yalnız seni aramakla geçiyor. Kader ayırdı bizi. Elimizden ne gelir? Sabrın sonu selamettir. Başa gelen çekilir. Cool Butik. Erdem'in eşi. Ermu 20'de. 0-12 yaş çocuk giyimi. Coolbutik.gr internet sitesi. Gülenistan'ın, dünyanın en ünlü, en tanınmış çocuk giyim markaları. Cool Butik'te. Bebek giyiminden okul çağına kadar Cool Butik sevgili dostlarım. Ermu 20 numarada sizlere hizmet veriyor. Gidin, gezin, görün. O uygun fiyatlardan, kaliteden yararlanın. Cool Butik. Dost cenaze hizmetleri. İki dostun açmış olduğu cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu. Efendim, cenaze ve defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmeti, mezar taşı hizmeti, imalatı, 7/24 hizmet, İvanino Kanari 24'te, Gümüşhane'de, Çukurkahve'nin karşısında, eski Esat Orhan'ın olduğu yerde sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Ve kayık tamiri, kayıkların bakımı, servisi, kayık motorlarının tamirinde Hüseyin, benim hem köylümdür, güvenebilirsiniz. Kayığı teknesi olanlar. İskeç'e girişinde Emborico Flamingo'ya gelmezler önce solda Eko Benzinci Bülent var. Bülent'in olduğu yerde. Kalfa Pastanesi'nden tüm dinleyicilere gelsin. Herkesin derdine bir çarecik bulsun. Herkes derdine bir çarecik bulsun. İyi yayınlar, sevgiler, saygılar demiş Ahmet Ali. Aynen öyle. Kalfa Pastanesi kolay gelsin. Tüm ekibe kolay gelsin. Özkan abime de sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Bu şarkıyı da, bu güzel türküyü de sizlere de gönderelim. Haydi bakalım.

Yufka deyince, yufkacı deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Trakya yufkaları Duvan Feyiz şekerim, şeker gibi yufka. Rodopil'indeki bütün bakkal ve marketlerde Trakya yufka fark yaratıyor. Farkı hissetmek için Trakya yufkayla yapılan böreklerden yemeniz gerekiyor. O harika gözlemeleri denemeniz gerekiyor. Anneniz yapsın, hanımınız yapsın. Trakya yufkayla yapsın börekleri.

Efendim Deva'ya çok teşekkür ederim. Merve ve Ezgi kardeşler vatandaşın derdini deva almaya çalışıyorlar. Deva Danışmanlık ve Sigorta Bürosu. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları. 21 tane sigorta şirketiyle çalışıyorlar. Aklınıza gelen bütün büyük sigortalar, işte Allianz gibi, F2 gibi, Generali gibi. Araç açma kapama işlemleri, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, KEA gibi devlet destekli yardımlara başvuru yapabilirsiniz. Araç devir işlemleri de yapıyorlar. Papa Dima 37 Şapçı Espresyonist'in yanında. Deva Grafio Posteriksiz Politon. Kolay gelsin diyelim. Yeni açtılar. Başarılar dileyelim sevgili dostlar Deva'ya. Yine Şapçı'da kalalım. Şapçı'nın gururu ve Batı Trakya'nın gururu. 48 yıldır Kuru Kahveci Nihat var. 48 yıldır aynı kalite, aynı kahve. Şimdi Hakan'la beraber, oğluyla beraber hizmet veriyor Nihat abi. Tüm aileye kolay gelsin. Ayrıca kendi tainlerinde kendileri üretiyorlar. Çok da güzel yapıyorlar. Kuru Kahveci Nihat ve ekibi. Seçkin Bakkal ve marketlerde de bu kuru kahveleri bulabiliyorsunuz. Efendim Rıfat marketlerde de bulabiliyorsunuz. Biliyorsunuz Rıfat marketleri de her gün tanıtıyoruz sizlere. Rıfat marketler de Kurcalı'nın, Kozlukepe'nin gururu Rıfat marketler. Gürdan. Kolay gelsin Gürkan. Eğer uygun ise içeme dediler. İçtim adlı şarkıyı dinletebilir misin? Teşekkürler demiş Ergün Seliha Mümün. Siz bana zaten yazdığınızda sürekli 10 kere yazarsanız 9'unda şarkı istiyorsunuz. İçme dediler, içtim. Nasıl şarkıymış o? Günaydın Gürkan abicim. Kolay gelsin. Yayınlar dilerim demiş Hüseyin Mümün. Günaydın Hüseyin Mümün. Gürkan abi İzmir'den selamlar, yayınlar, Aydın Rahim'e selam olsun, nasılsın demiş Umut. Bomba gibiyim. Yayında okuma. Tamam. Kalfa Pastanesi, bak iyi ki onu hatırlattınız, ben onu programa koymayı unuttum. Çok teşekkür ederim. Kalfa Pastanesi tamamdır. Tamam.

Efendim çok teşekkür ediyorum Max'a programımıza yaptığı, sosyal medyamıza yaptığı özel katkılardan dolayı. Ve ne diyelim, Megabank diyelim, Western Union ve MoneyGram üzerinden para transferi. Nakit paranın, bir çızıltı var mikrofonda. Neyse, nakit paranın banka hesabına yatırılması, tüm ödemelerin yapılması, Melisa'nın karşısındaki dar sokağın içinde. GameStep, çeşitli çocuk ve yetişkinler için oyun alanı. Yetişkinler için bilardo, balaki ve hokey bulunuyor. Ayrıca şunu da söyleyelim, Megabank'ta kimlik randevusu da alabiliyorsunuz. GameStep'te PC5 bile var. Papadimayli, Şapçı Kemal'in yanı. Memo Cars, ikinci el arabalar, iş arabaları ve özel arabalar. Ödeme kolaylıkları da sağlanıyor. Gümüşcüne'ye giderken sağ tarafta çamların arasında Memo Cars sevgili dostlar. Nesi en şahanesi. Ve Korifi perşembe günleri kapalı, diğer günlerde açık, diğer günlerde hizmetinizde Korifi sevgili dostlarım. Korifi'de en güzel köfteler, en güzel lezzetler, en güzel ciğer sarma, güveç. Korifi, Bulatköy'ün gururu, 25 yıllık tecrübeyle Bulatköy'de sizlere hizmet veriyor. Özellikle ama özellikle güvecini ve köftesi zaten dillere destan. Köftesini mutlaka deneyin. Bayılacaksınız. Güzel şarkı içmediler, içtim kul oldum. Yana sevme dediler, sevdim kul oldum. Yana yana içme dediler, içtim. Demiş içme dediler, içtim. Enver Eşref, Şükran Ay söylüyormuş bunu. Sevme dediler, sevdim. Burası. İçme dediler, içtim. Efkarlıyım bu gece.

hayırlı olsun, bereketli olsun, bol müşterili olsun demiş kardeşim için. Gürdal çok teşekkür ederim, inşallah sağ olasın. Kuru kasap için.

Şimdi bu bizim sigortada ne oluyor hiç anlayamıyorum. Benim gazetecilere özel bir sigortam var. Eduayap, yani özel sigorta sayılıyor. Sevgili dostlarım, şeyle FK'yla falan anlaşması yok. İlk önce siz doktor ziyaretlerini, şunları bunları hepsini ödüyorsunuz. Ondan sonra zapani masraf bildiriyorsunuz. O da sigortada size parayı geri ödüyor. Doktor parasını şimdiye kadar hepsini karşılıyordu, 40 euroya kadar doktor ziyaretlerini de, apolitiksiz olduğunda tabi. Şimdi bu ay ödeme yapmışlar, %10'unu karşılamışlar. Bu hepsini ne zaman karşılıyorlar biliyor musunuz? Yönetim değişeceği zaman, seçimler olacağı zaman. Yılda bir de seçim yapıyorlar her yıl. Seçim vakti bütün masrafları karşılıyorlar. Neredeyse üstüne para da verecekler. Buna her yerde bir Indira Gandhi'cilik, buna her yerde bir Indira Gandhi'cilik ya. Vallahi billahi biz bu ülke adam olmaz buna. Olmaz vallahi billahi. Hayır, bunu çalmayacaktım ama sırayla gidelim ya, sırayla gidelim. Bir Şükran Ay dinletelim de ondan sonra Sinan Özen'e geçelim. Umut kardeşim, olmayacak duayı Ahmet deme deme, iyi mi? Tamam mı? Sen burası istek yeri değil Umut, burası radyo. Cevriye'yi demin açtım, şimdi Cevriye sırası değil, şimdi şarkılar türküler dinleme sırası. Sen öyle istediğini hop bilik diye senin istediklerini açamam ben. Tamam mı? Açamam, gösteremem. Çünkü çok derinde yaram. Öyle bir şarkı var, istersen onu da açarım.

Mona Lisa gelinlik 2026-2027 model gelinlikler Mona Lisa'da. Ekstrem modeller Mona Lisa'da. Hem azının hem çoğunun tercih ettiği 30 yıllık tecrübe Mona Lisa'da. Tuzcuköy girişinde Mona Lisa. Efendim, gelinlik deyince gidin gezin görün. Her gün sabah 10'dan 3'e kadar açık. Ondan sonra bir iki saat kapanıyor. 6'dan 9'a kadar yine açık. Cumartesi de açık, pazar da açık. Çok bıktırmayacağım sizi slow şarkılara. Hepsinin kararını biliyorum. Birazdan hareketleneceğim. Çok güzel bir Müslüm Gürses şarkısı. Mine Koşan çok bence en güzel seslendirenlerden bir tanesi. Bir TRT Müzik canlı yayında okumuş bunu. Geçen gün dinledim. Çok güzel okumuş. Emel Taşçıoğlu da okumuş. Çok da harika bir şarkıdır. Sevda Yüklü Kervanlar. Nefnun. Erminik Lisesi'ni geçin. Kılıca doğru ilerleyin. Sağ tarafta Nefnun. Bir butik mağaza. Sizin istediğiniz modelleri, gelinlikleri, elbiseleri, abi elbiseleri, nişansöz elbiselerini sizin üzerinize göre dikiyor. Cuk diye oturtuyor. Bu işi çok iyi yapıyor. Hakikaten geçen gün bir paylaşım gördüm. Çok güzel bir elbise dikmişler. Böyle işlemeli falan. Bayıldım. Hakikaten çok güzel işler yapıyorlar. Helal olsun. Nefnun'a sevgili dostlarım. Nefnun. Bu işin uzmanı. Çok teşekkür ediyoruz. Nefnun diyoruz. Günlük kıyafetler de var. Gidin, gezin, görün.

Erdem. Erdem. Ben hiç bilmiyorum ama bu şarkının ne mahsusu var. Onda bu kızdan da ne mahsusu var. Ben şey biliyorum. Gamzedeyim. Deva bulmam. Rosalyn. Demin şaka yaptım şey. Rosalyn dinliyor mu beni? Bugün sponsor değilsin dedim. Sponsorsun bugün ben nasıl değilsin? Efendim Rosalyn Butik çekiliş yapıyor sevgili dostlar. Çok da güzel bir manken kızcağız var orada. Ben değilim Gürkan abi o dedi. Maşallah maşallah maşallah kızcağızla. elbiseleri o tanıtıyor. Pezodomio da yürüyor. Trak adana, turuk adana, trak adana, turuk adana yürüyor. Efendim çekiliş var. Birinciye 50 euro. İkinciye 30. Üçüncüye 20 euro. Bu çekilişin ayrıntılarını Instagram'da Rosalyn'de Rosalyn Butik Komotini Instagram adresinden sizler öğrenebilirsiniz. Çekilişe katılın sevgili hanımlar. Sevgili hanımlar, abi elbiseler, çok güzel günlük kıyafetler, bayramlık kıyafetler, söz nişan elbiseleri ne isterseniz şey de var, tesettür giyim de var. Rosalyn Butik. Rosalyn yeni açıldı biliyorsunuz ve Rosalyn Gümürcine'de, Gümürcine'nin merkezinde, Hacı Kozmaz'ın olduğu yerde, Espresyonist'in yanında, Demokrito bir numarada Rosalyn Butik Komotini

ikinci el traktörler, birinci el traktörler, traktör tamirinde uzman, efendim Solis ve Kyoti marka traktörlerin Batı Trakya bayi, Solis ve Kyoti marka traktörlere 2 yıl taksit uygulayabiliyor Mesut. Her türlü tarım makinesinin tamiri ve tarım makinelerinizde, traktörlerinizde kabinler var. Yazın traktörün üstünü kapatın. Sonbaharda, ilkbaharda havanın soğuk olduğu günlerde üşümeyin. Yazın sıcaklamayın, klimalı. Açın içerisinde de gümbür gümbür gümbür gürkan nesli ne olur çalsın. Haydi Pame. Mesut'a gidin Bayatlı'da köy kahvesinin karşısında. Mesut sizleri bekliyor sevgili dostlarım. MK Cars yeni tanıtıyoruz. Araba kiralamada yepyeni bir ses, yepyeni bir nefes. Rent-a-Car, MK Rent-a-Car İlker. Günlük, haftalık ve aylık araç kiralama. Bakımlı araçlar, uygun fiyatlar, hızlı hizmet. Sosyal medya üzerinden ulaşabilirsiniz. mk.rentacar.com üzerinden kiralayabilirsiniz. Facebook MK Rent-a-Car, Instagram MK Rent-a-Car, Seymen Filakas'ta araba kiralama hizmeti vermeye devam ediyor sevgili dostlar. Gördüm ben onu. Onca fingirdek. Dertli şarkıda bile fingirde ben kalkıyor. Gördün mü? Gözümden kaçar mı? Ya. Gördüm ben onu Erdem. Ne fingirdek o? Gülüyorsun neden? Bana söylemiyor, sataşıyorsun ama artık itiraf et, beni seviyorsun Rem Alaka demiş Fahri Tuzlacı. Erdem Rem Alaka kesin. Instagram'dan yazdım, bakar mısın demiş Umut. Baktım. Ben de sana cevap verdim. Duymadın galiba. Umut. Seni tokat delisi yaparım, döverim seni vallahi bile. Bak bir tükürürüm ta İzmir'e kadar gelir, kanstırırım sana. Kanstırıklı tükürürüm diye. Balgamlı bangal, balgamlı tükürürüm sana. Aa, sen kızanı. Kaç git başımdan ben.

0: Faik bana söyledi. Seni çok seviyor. Senin için çok iyi konuştu diyor Halimoğlu. Sayın be.
1: Tanrım bir zalim yaratmış neden? Vicdan elinden.
0: Sen benim Faik hakkında ona ne düşündüğümü söyledin mi?
1: Bir de onu yazmış neden?
0: Onun hakkında ne düşündüğümü söyledin mi Faik?
1: Çıktı neden girdi
0: kalma? Bir şarkıcıkta Tayfun kardeşime çalacağım ama bugünlerde çok dertli. Kadersiz Tayfun, kadersiz Nurten. Ah Tayfun, ah Tayfun. Ondan sonra hareketleneceğim, zaten gitme zamanım da gelmiş.

0: Hayırlı günler Gürkan Bey. Sabahtan beri prova yapmaktan dinleyemedim sizi. Bir kere duysam Mona Lisa'yı program bitmeden günün güzelleşecek demiş. Hadi canım. Ay, az önce söyledim, duymadınız mı canım? Az önce 10 dakika olmadı.
1: Herkes kendine yakışanı yapsın.
0: Prova yaparken beni dinleseniz olmuyor mu?
1: Kolaydı.
0: Ben alttan çalayım, söyleneyim kendi kendime.
1: Peki ben ne?
0: Söyledim, duruyorum zaten.
1: Seni sevdim.
0: İzmir'e balgamlı tükürük yolladım, onu duydunuz mu? Ta tükürdüm Üzmir'e kadar gidiyor. Güdümlü füze gibi benim tükürük. Tak. Umut'un yüzüne şıllap diye yapışıyor. Güdümlü füze gibi. Of of. Of. Of. Kadersiz, kadersiz tayfun. Gürkan sen delisin, sen kaçıksın. Hadi bir kere daha Mona Lisa diyelim. Mona Lisa, ekstrem modeller, ekstrem gelinlikler. Hem azınlığa hem çoğunluğa hitap ediyor. 30 yıllık tecrübeyle Mona Lisa, Gümüşhane'de ve Batı Trakya'da fark ediliyor. Fark ediyor, fark yaratıyor. Mona Lisa, Tuzcuköy girişinde, eczanenin yanında. Her gün 10'dan 3'e kadar açık. Ondan sonra 6'dan 9'a kadar açık. Cumartesileri de açık, pazar da açık. 2026-27 model gelinlikleri. Gidin yakından görün. Ne oldu Melek, niye güldün? Söyledim çok iyi arkadaşım dedin. Ne desen de kızmıyor dedin diyor Alimolla. Öyle demedim ki. Var konuşuyor, boş konuşuyor demedim ben sana. Niye yalan söylüyorsun? Ne oldu Vafile, Tayfun'uma, Balcım'a demiş Gürdan Salih. Katı Bleksimata uzun mesele. Oluyor bazen öyle şeyler. Balgamlı mı yolladın demiş Melek. Balgamlı yolladım. Vallahi billahi ben seni sevmiyorum. Ali yalan söylüyor demiş. Vay tuzacı, yemin etme. Yemin etme, çarpılırsın yalan yere, yemin etme. Ayağını kaldırdın mı yemin ederken? Efendim biz devam edelim. Ve ne diyelim? Bu şarkı sana. Dört mevsim aile lokantası. Şarıl şarıl sular, hışır hışır ağaçlar hışırdarken, sular akarken. Dört mevsimde de güzel ama ilkbaharda ve yazın bir başka güzel. Hamdi abinin lokantası, dört mevsim teseri sopa kes. Nerede? Kozluköy'de. Harika bir mekan. Gitmeyen çok şey kaybediyor. İki tane kızan, iki arkadaş, iki yoldaş bir plindir yoftokini ton açıyorlar. Bizimkiler en aksiyi almış. Galiba biz sizden önce, hepinizden önce açacağız. Galiba biz Eda'nın kuaföründen de önce açacağız. Ha açıldı, ha açılacak bizim kasap. Şimdi Tayfun'dan danaları da alalım. Oh, mandafol danaları. Ne cins o danalar? Mandafol ne demekse. Ama atıyorum ama. Sonafro geliyor, Gümüşhane'ye geliyor. Arabalarınızı evinizden, işlerinizden alıp yıkayacak. Arabanın içini ve dışını makul fiyata, uygun fiyata temizleyecek. Kombina, pullman, otobüs de temizliyor. Altını da temizleyebiliyor. Çünkü onların özel rampaları var sevgili dostlarım. Bir kusuru var sade dedin, çok konuşuyor dedin diyor Alimolla. Onu dedim. Bir de dedim boş konuşuyor dedim. Selam, sevgiler, saygılar sunarım. Tüm üreticilere bereketli bir yaz sezonu dilerim demiş Sinan Ahmet. Batrakya Tütün Üreticileri Kooperatifi Başkanı.
2: Kalbimi bıraktı.
0: Arada sırada bir selam, bir merhaba deyin be ya. Şimdi bak yaz geldi. Tütünler ekiliyor. Vallahi çok teşekkürler size. Evlenirken %90 iskonto yapacağım demiş. Vallahi %100 deyin siz ona. Çünkü evlenme niyetim yok. Mona Lisa gelinlik. %100 iskonto yapacağım. Üstüne de para vereceğim deyin. Çünkü hiç öyle bir niyetim yok. Tuzsuz aşım, dersiz başım. Tuzu ben kendim katarım aşıma. Biz de bugün en aksini aldık reis. En aksini aldık demiş Vedat. Sayın be. Sayın mı?
2: Senle geçen gün.
0: Pazartesi İskeçe'deyim, getireyim parfümleri madem açılı kasap. Gelsin paracıklar demiş. Parfüm çok yasak kasapta.
2: Doymadınız.
0: Kasaba parfüm yasak. İgör Müko gelince ilk önce parfümleri koklarmış.
2: Bedelim.
0: Oo, hayırlı olsun. Efendim afroyla, ston afroyla kuru kasap aynı günde Enaxi'yi aldılar. Bugün mü aldınız Enaxi'yi? Yaşayın. Hadi bakalım başlayın, bana tam adresi yazın, bildirin. Ne... Vordajes denki Hörjim Brad Benten. Ne bunlar bak Gökhan? Ne? Ne bunlar?
2: Senle geçen günler ne çabuk bitti. Doymadım sevgilim,

0: yazdı.
1: Biz ne yapacağız?
0: Bu şarkı.
1: Balkana mı çıkacağız? Herkes evlensin diyor. Hatice Hanım abla. Niye mi? Gençler evlenmiyor mu artık?
0: Üzülüp ağlama, uykusuz.
1: Ben yaşlandım gittim artık 38 yaşındayım.

var. Panik yatağın var, bir de panik yatağın var. Sesini, ya kokunu, hiç yataktan ayrı kalamıyorum. Yataktan ayrı kaldım, bir panik tutuyor beni, bir panik tutuyor. Panik yatak, gittim doktora dedim, ben yataktan ayrı kalamıyorum doktor dedim. Sende dedi panik yatak hastalığı var dedi. Sen dedi şişme yatak alacaksın dedi, gittin yere götüreceksin dedi. Panik yatak hastalığı.

program bitin. Hey, ne zaman anketleneceksin demiş Gökhan Karali. Mona Lisa da kendine kadar biliyor. %90 iskonto yapacağımış. Kime evlenirken Gürkan'a yaş ermiş Kemal'e demiş Nida. Seni paralarım bak gitmezden önce. Bak sabahleyin kime sataştın ben sabah sabah birisine Nurgül'e. Heh. Seni paralarım vallahi billah paralarım seni. Kaç oradan git oradan. Max kefir max yoğurt max ayran max kefir max yoğurt max kefir max yoğurt max ayran max. Ha, teşekkür edeceğiz birazdan Max'a. Haşime çok teşekkür ediyorum. Alu PVC, alüminyum, demir doğrama işleri sevgili dostlarım. Her çeşit alüminyum kapı, pencere ve sineklikler. Her türlü demir işçiliği de yapılıyor. Balkon korkulukları, demirleri de yapıyorlar. 25 yıllık tecrübeyle Angelidis'in karşısı eski Zamos'un olduğu yerde Gümüşcine girişinde Alup PVC. Kufomata Aluminium and PVC. Haşim 25 yıldır var. 25 yıllık tecrübe.

gelinlikleri yetiştiremiyoruz. Nikahta keramet var diyor. Mona Lisa gelinlik. Ama çok da dedikodular duyuyoruz. Evlenince ayrılanlar, evliyken başka koca bulanlar, evliyken başka karı bulanlar, tekrar tekrar evlenenler. Sizin işinize yarıyor bu. Sizin gelinliklerin işine yarıyor. Ya... Eskiden insanlar bir kere evlenirmiş. Şimdi doğru. Now. Oh oh, astronav, astronav.

Mesut 2 yıl taksit yapıyor traktörlere. Karın makinenin tamirini yapıyor ve traktörlerinizde Türk malı kabinler uygun fiyatlı. Yazın serin serin klimalı geçsin, traktörlerinize taktırtın. Gidin Mesut'la konuşun. Hela. Hoptik hoptik hoptirik hoptirik.

Konstantinou. En güzel ikramlıklar, en güzel leblebiler, fındıklar, fıstıklar. Hüseyin Aga'nın kendi ürettiği tahin. Bol cevizli sucuk lokumlar. 87 yıldır Kirya Konstantia'nın kendi elleriyle yaptığı. Glicato Kutalyu. Konstantinou'ya çok teşekkür ederim efendim. Konstantinou. Ve Ayşe abla 84 yılından beri süslemede number number hizmet vermeye devam ediyor. Süslemeci deyince dükkan köşe, esnafın adı Ayşe Silogi, mağazasına da şaban. Efendim, Rosalind Butik'e de şaban, Rosalind Butik. Efendim, abiye giyim, nişanlıklar, düğün kıyafetleri, nişan kıyafetleri, günlük giyim, bayramlık kıyafetler, günlük kıyafetler. Rosalind'i tanıyın, Rosalind'e gidin, konuşun. Rosalind, yelekli ceketi, takım elbiseler, tesettür giyim de var Rosalind'de. Gamze, Rosalind Butik komotini olarak Instagram'dan bulun. Bir yarışmaları var, sizler de katılın, çekilişleri var bu çekilişe. Rosalind Butik komotini, Demokrati Bürgümücü'ne, Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde, Espresyonist'in yanında. Şartlar şurtlar Instagram sayfalarında yazılıdır.

Hatice Hanım abla, bu durumlar hep senin işine geliyor. Vallahi billahi. Gelinlik yetiştiremiyor vallahi.

Hepinize programa gösterdiğiniz ilgiden dolayı, hepinize, diğer radyolara, Batı Radyo'daki Türkçe yayın yapan, Yunanca yapan, yayın yapan radyolara kıyasla bize dinlenme rekorları kırdırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sizler olmazsanız bizler birer hiçiz sevgili dostlarım. Biz kocaman bir terapi ailesiyiz, kocaman bir radyo sit ailesiyiz. Nasip kısmet olursa yarın sabah saat 8'de canlı yayında tekrar birlikte olacağız inşallah. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres: Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

İşte efendim Batı Rekinen'le İlk Özel Radyosu'nun Radyosu'dan %9.6 frekansından tüm herkeslere sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 8 dakika geçiyor. 2 saatlik birlikteliğimiz başlıyor. Umarım 2 saat boyunca güzel vakit geçiririz. Hareketli başlayacağız, slow bitireceğiz her zaman olduğu gibi. Ama ilk şarkımıza geçmeden önce de sponsorlarımızı aktaralım, öyle başlayalım. Araba sürücü kursu Autokinesi Ali, yılların tecrübesiyle sizlere sıfırdan ehliyet alımında yardımcı oluyor. Yarı kategori için ehliyet alınıyor. Küçük motosiklet, büyük motosiklet, araba, otobüs, tır. Yazılı sınavlar için ders verilir. Ehliyet ilinir. Her gün geniş ekibiyle, deneyimli ekibiyle sizlere hizmet veriyor. Araba sürücü kursu, Autokinesi Ali ve ekibi. Her saat ulaşabileceğiniz telefon numarası da 693-836-1858 o telefondan Ali'ye ulaşabilirsiniz. Diğer sponsorumuz da Alemi Yum Ustası Serkan. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozköy Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir, fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Aylin Demir'le başlıyoruz. Karakaşlı yarı dinliyoruz. Radyo başlarında bizden öte bulunan tüm sefemleri için geliyorum. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere de iyi yol.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesajla kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
3: Devam ediyoruz. Son yarım saatimiz. Geçen yıl bu zamanda Ferdi Tayfur'u dinliyoruz.

Ferdi Tayfur'dan dinledik. Geçen yıl bu zamanda iyi dinledik. Devam ediyoruz. Orhan Yencebay. Biz seni sev, beni iyi dinliyoruz.

Seni affedersem günah işlerim. Ümit ve seni dinledik. Şimdi de birlikteliğimizin son şarkısını dinleyeceğiz. Son olarak da sponsorlarımızı aktaralım. Araba Sürücü Kursu'nun autokinesi Alem, yılların tecrübesiyle sizlere sıfırdan ehliyet alımında yardımcı oluyor. Her kategori için ehliyet alınır, yazılı sınavlar için ders verilir. Otomatik vitesli araçlarıyla da şimdi hizmet veriyor. Daha pratik, daha kolay. Ehliyet ilinir. Geniş ekibi her gün sizlerin hizmetinizde. Her saat ulaşabileceğiniz telefonda Ali 693-836-1858 numaralı telefondan araba sürücü kursu Ali'ye ulaşabilirsiniz. Diğer bir sponsorumuz da yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozköyol Mahallesi'nde Alüminyum Ustası Serkan. Alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine tüm işler sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-460 gün yol telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Seninle geçecek. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Esenlikle kalın, dostça kalın. Batı Rekin'in Lük Özer Radyosu'nda kalın.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama. Rent a car. Gecelerin şehvetinden.
5: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
6: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
5: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
6: Yeri toz dumana katarım, yolları
5: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
6: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
5: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
7: HS Cars.
8: Duydun mu? Duydun mu?
9: Neyi?
8: Şükriye Market'teki indirimleri.
9: Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
10: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
11: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
12: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,49. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,49. Παγωτό Χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
3: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
2: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
3: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
2: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682

0: için çalışıyoruz.
1: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
0: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
1: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
0: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
1: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
0: Bizde yok yok.
1: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
0: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
2: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
3: www.melisokomikirodopis.eu sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
2: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
3: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
2: HS Cars.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829, 694-70-83-362. Adresimiz Merar Hiyas Seron, 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Αράδες ψάρια.
1: Πέστροφα Ροδόπης.gr.
0: Αράδες ψάρια.
1: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
0: Αράδες ψάρια.
1: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
0: Αλαμαριά.
1: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
0: Έχετε ψαράδες ψάρια, βρέχετε ψαράδες ψάρια.
2: Hazır mıyız? Çalışıyor mu mikrofon? Güzel. Efendim, Tuncay Saran Show'a hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Türkiye ve dünyada ilginç neler olduğunu öğrenirken bir yandan da kendi yaşadığı ilginç olayları sizlerle paylaşacağım zaman zaman. Şarkılarınızı öğrenmek için.
3: Niye bu kadar hızlı konuşuyorum ben ya? Şu anda kişilik bölünmesi yaşıyorum.
2: Bir yavaş yavaş. Bir dakika. Kanalımıza abone olmak için sol üst köşede durmakta olan abone ol butonuna.
3: Arkadaşım, programımızın sonunda da bize destek olmak için beğen butonuna tıklamayı unutmayın.
2: 12 Mayıs'ta Tuncay Saran Show başlıyoruz değerli dinleyiciler. Umuyorum ki keyifler yerindedir. Harika bir gün oluyordur hepiniz için. Efendim, Dünya Hemşireler Günü'ymüş bugün. Tüm kıymetli hemşirelerimizin buradan bu güzel günlerini kutluyoruz. Kolay bir meslek değil, o yüzden onlara müteşekkiriz efendim. Vazifelerinden dolayı işini layıkıyla yapan tüm hemşirelere teşekkürlerimizi sunuyoruz efendim. Ve programımıza başlıyoruz.

bir sürü emoji var, bir sürü. Kaç tanesini kullanıyorsun? 5-6 tanesini falan kullanıyorumdur mesela ben. Ya şu kafada değilim mesela diyorum. Ya adamlar o kadar yapmış, bari bu gülücüğü değil de şu gülücüğü göndereyim. En fazla 8-10 tanesini kullanıyorumdur yani. Çoğumuz da öyleyizdir diye tahmin ediyorum. Ama aslında bir sürü emoji var zaten hali hazırda. Bunların üzerine yetmemiş, bir de 150 tane daha göndereceklermiş. Ya demişler ki mesela insanların bazen ıstakoz emojisine ihtiyacı oluyor. Öyle bir şey de yapalım. Ya ne kadar komik bir şey. Ya nasıl bir insan evladı pelikan emojisi kullanır? Ne olabilir ki pelikan emojisi gönderesin yani mesela? Ya hayvanat bahçesine gittim, pelikan gördüm falan, böyle arkadaşına pelikan emojisi mi göndereceksin anlatırken? Bir de böyle bir şey vardır, anlatımları emojiyle destekleyenler. İşte akşam bir film seyrettik, çok güzeldi. Ondan sonra yanına film simgesi atıyorum. Sen o simgeyi koymasan anlaşılmıyor zaten yani. Bu akşam kahve içmeye ne dersin? Kahve emojisi. Ya ben gerizekalıyım sanki. Kahve içmeye ne dersin deyince anlamıyorum. Bir de emojisini de koyuyor yanına. Bir de öyle tipler var biliyorsun. Yazılarını emoji

0: yatasım.
1: Peki buraya kadar da Ece Erken'le ne alakası? Hep Ece Seçkin diyesim geliyor ya bu arada. Neyse. Haberi okuyorsun, okuyorsun, okuyorsun. Kaç paragraf haber, bütün boşanma olayının detaylarını öğreniyorsun. Ama bu boşanmanın Ece Seçkin... Gene Seçkin diyecektim ya. Ece Erken'le ne alakası olduğunu öğrenemedik. Ece Seçkin'le zaten hiçbir alakası yok. Ben halkın adamı Tuncay Saran. Halkınmışım ben, öyle diyorlar, sağ olsunlar. Yani onlar da benim. Biz birbirimize aitiz. Halkımız benim, ben halkımızınım. Televizyon sinyalleri var. Uydulardan gelen sinyaller var. Artık yaptığınız spor her neyse. Squash, banding, tonding. Podyumların ünlü isimlerinden biri olan Eskiman... Podyumların... Pedyum dedim ya. Bir manken geldi aklıma. Eskilerden bir manken. Peluş, peluş diyesim geliyor. Düşünsene, peluş diye adı varmış mankenin. Hatırladım. Deniz Bulaş. Evet, Deniz Bulaş diye bir manken vardı. Merve İldeniz, Deniz Pul... Deniz Pulaş. Pulaş. Deniz Pula... Pulaş diyorum ya. Deniz Pulaş.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε κυμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,49. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,49. Παγωτό Χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 0.
7: Çoğumuz iğrenç espriler yaparız değil mi? Yaparız ve unutulur gider yani. Ama benim arkadaşlar, 30 yıldır unutulmayan iğrenç bir esprim var. Radyoculuğa başladığım ilk günler, o zamanlar çalıştığım radyonun böyle güzel bir çatısı vardı. Orada böyle takılırdık. Özkan abi diye bir abi vardı. Orada bir espri yapmıştım. Ya adam 25 yıldır bunu anlatıyor. Yaptığım espri şuydu. Çıtla böyle takılıyoruz. Yukarıdan bir yerden bir kuş geçti. Kuş çok ilginç bir şekilde böyle keskin bir dönüş yaptı. Ve tam o esnada aşağıdan bir yerden bir fren sesi geldi. Ben de dedim ki abi kuş fren yaptı. Normalde unutur gidersin yani. Yok. Abi adam 25 yıldır ne zaman bir yerlerde denk gelsek böyle başka birileri de olsa bu adam var ya şöyle bir espri yapmıştı zamanında. İşte çatıdayız bir kuş geçti filan. Hadi olur bir iki defa anlatırsın ama adamın beynine nasıl kazındıysam ya bu espriyi yaptığımda 95 yılı falandı ya. Düşün aradan mesela 10 yıl falan geçmiş. 2005 yılındayız mesela atıyorum. Bir yerlerde denk geldik. Ya bu adam bir gün bir espri yapmıştı. Çatıdayız bir gün bir kuş geçti filan. Aradan 2 yıl geçiyor yine bir yerlerde karşılaşıyoruz. Bu adam var ya bu adam. Bir gün çatıdayız takılıyoruz. Bir kuş geçti filan. Abi nasıl unutmayabiliyorsun ya? Kurtulamıyorum. Yani çeyrek asır geçti. Çeyrek asır. Artık mesela atıyorum bir gün Özkan abi 80 küsür yaşında falan olacak. Artık iyice yaşlı dedeler olacağız. Mesela o zaman bile devam edecek mi bu atıyorum? Ya bir gün bu adam var ya bir kuş geçti falan.

0: Kadının her tarafı sarılmış. Yani yüzünün her tarafı sargı bezi içinde.
1: Sabahleyin yemek yapmak istedim. Düdüklü tencereye koydum. Patates haşlayacaktım. Bir piştiğini düşündüm. Kenara aldım. Suyun önüne lavaboya koydum. Üstündeki havayı da aldım. Ama bir böyle bir sanki böyle bir zorlandığını hissettim. Ama şey yapmadım, ısrarla üzerine su akıttım. Daha sonra dedim ki hani bitmiştir herhalde. Açmaya çalıştım. Önce açılmadı. Sonra hafif bir şeyle yumuşadığını hissettim. Açmaya çalıştığımda direkt patladı kapak. Elimle ittirdim. İttirmeseydim çok ciddi bir şekilde yanacaktım. Elimle ittirdiğim halde.
0: Zaten yanmamış mısın çok ciddi bir şekilde abla? Yani her tarafını sarmışlar kadının.
1: Düdüklü tencereler çok ciddi bir bomba. Sabır göstererek bunu beklesinler, soğusun. Bir de bunlara ciddi bir önlem alınsın. Ve düdüklü tencerelerin bence belli şeyde bakımlarının yapılmasını.
0: 10 bin bakımı. Düdüklü tencerelerden ben de eskiden çok korkardım. En çok korktuğum şeylerden bir tanesi düdüklü tencerelerdi. Ya abartmayayım. Rüyama girmiyordu mesela. Yani pek aram yoktu düdüklü tencerelerle. Sonra kullanmaya başladım, öğrendim falan ama şimdi mesela kadın anlatıyor. Ben şöyle biliyorum. Şimdi mesela bir ev adamı olarak... Bu arada en başta şunu merak ettim. Patatesi düdüklü tencerede pişirmeye gerçekten gerek var mı? Bir kere bunu anlamadım. Bir. İkincisi, piştikten sonra düdüklü tencerenin içindeki yiyecek neyse alıyorsun onu şöyle bir güzel lavabonun altına koyuyorsun, ıslatıyorsun ya da bekliyorsun. Yani ocağın altını tamamen kapatıp bekliyorsun. Olduğu yerde kalsın, bırak. Hatta o pişmeye devam ediyor birazcık kapalı olduğu için. Çok yavaş bir şekilde soğuyor. Artık iyice soğuduktan sonra, belli bir süre geçtikten sonra alırsın, yavaşça kaldırır. Bak bu önemli. Ben o konuda dikkatli olmaya çalışıyorum. Çünkü fazla hareket ettirmemek gerekiyor. Bir kadın alıp dibi tutmasın diye düdüklü tencereyi sallamış. O da böyle bir kaza kurbanı olmuştu. Bayağı bir ciddi yaralanmıştı galiba, haberlerde çıkmıştık. Düdüklü tencereyi niye sallarsın be abla ya? Yani patlatmak istermişçesine. Patlatmak istiyorum, sallıyorum şu an. Bom diye. İntihar yöntemi gibi. Evet, bu bir intihar yöntemi olarak kullanılabilir. Ya yani bir, ocakta bekletti biraz. Kapattın altını. Birinci aşama. Düdüklü tencere uzmanı Tuncay Seren konuşuyor. Soğudu. Soğuduktan sonra kucakladın tencereyi. Aldın, yavaşça lavabonun içine koydun. Sarsmadan. Alıp böyle sallamak yok. Bir de düdüğü açtın mı zaten havası gitmiştir. Azıcık bir hava kalmıştır. Budur. Ben mi söyleyeceğim bunları? Ben kadının anlattığında ki şu noktayı anlamadım. Düdüklü tencereyi almış, lavaboya koymuş, biraz su akıtmış. Ondan sonra kapağı açmaya çalışmış. Ya bu nasıl bir düdüklü tencere? Düdüğü yok mu bunun? Düdüğü yok mu ablacığım? Su akıttın, tamam, niye açmaya çalışıyorsun? İlk önce düdüğünü bir aç. Değil mi? Yani varsa bir düdük üzerinde. Bir havasını al. Bu arada o düdüğü açarken de çok tedirgin oluyorum. Hep böyle sağa sola bakıyorum. Düdüğü neyle açabilirim diye. Yani parmağımla açmak istemiyorum. Uzaktan böyle bir şey uzatarak. Oklavayı falan böyle uzatarak. Bir yandan da kafamı da çeviriyorum yine hala. Biliyorum diyorum ama bilmiyorum, o kısmını anlayamadım.
1: Acelecilik herhalde.
0: Ya bu kadar büyük bir nimet. Pişirdiğin şey de patates, daha ne kadar çabuk olmasını bekliyorsun yani. Bu arada hakikaten büyük nimet düdüklü tencere. Tencere dünyasının uçağı gibi bir şey. Mesela 15 saatte gittiğin bir yere 1 saatte gidebiliyorsun ya uçakla. Düdüklü tencerede o misal. Atıyorum 5-6 saatte pişireceğim bir şeyi yarım saatte, en fazla 1 saatte pişiriyorsun. Seni hedefe yarım saatte ulaştırıyor. Daha komplike bir şey böyle düdük falan. Uçak nasıl kalkarken böyle onun bir motor sesi çıkar. Dehşet vericidir o yani, böyle. Birden kalkarsınız. İçin çekilir böyle. Kapılar kapanmıştır sımsıkı uçakta da. Aynı düdüklü tencerede olduğu gibi onun da kapağı kapanmıştır sımsıkı. İkisinde de güvenlik önlemleri aynı. Onda motor, bunda düdük.
2: Tuncay Saran Show.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevdi?
4: Aşk yeniden Akdeniz.
5: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
2: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de
6: N-Drive
2: Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
6: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaouzoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car.
7: Gecelerin şehvetinden.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
9: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

Bir film seyrettik, Mısır Tanrıları diye. Çok fantastik bir fragmana sahipti. Acayip heyecanlanmıştım fragmanı izleyince. Vay canına demiştim, nasıl bir film bu? Tamam abartmayayım, o kadar da heyecanlanmamıştım ama Volkan çok heyecanlanmıştı. Bizim bir arkadaş var, Volkan. Ooo demişti, filme bak, inanılmaz bir şey. Kesinlikle kaçırmayacağım falan. Kendinden geçmişti böyle. Kendine hakim olamamıştı. Ben o kadar taşkınlık yaratmadım. Ben olgunlukla karşıladım. Tamam dedim. Güzel olabilir belki ama çok da ümit bağlamıyorum. Çünkü ben tecrübeliyim. Neler gördüm geçen. Bende bir olgunluk var. Bir ağır başlı. Tamam, güzel de olabilir. Ön yargılı davranmıyorum. Ama böyle ne fragmanları izledik önceden böyle. Sonradan tıraşa bağlayan, filmi çok kötü olan yani. O yüzden ben sakinlikle karşıladım. Anlık kendinden geçti böyle. Bu film var ya, manyak bir film ya. Yani birden filmi kral ilan etti. İnanılmaz bir film onun için. Yani sadece fragmanın kendisi ona şu hükümde bulunmaya yetti. Bu film dünyanın en iyi filmi olacak. Adeta yani o derece ya. Yani çok heyecanlı gençler. Gel zaman git zaman Mısır Tanrıları isimli bu filmi seyretme fırsatı yakaladık. Filmin çok ilginç bir özelliği vardı. Şimdi film Mısır'da geçiyor. Mısır coğrafyasında geçiyor. İşte fantastik bir film. Oranın kralları var. Ve kral soyundan olanlar, kral dahil, bunların kanları yok. Kan yerine altın akıyor. Sıvı altın var vücutlarında. Böyle bir şey. Çok değerliler yani. Kendilerini bir bozdursalar kim bilir kaç para edecekler. Damarlarında altın dolaşıyor, sıvı altın. Böyle acayip bir şey vardı filmde. Yaratıcı geldi bana, değişik. Üzerine o kadar çok geyik yaptık ki. Hakikaten tam da böyle geyiği yapılacak şey ama bayağı güldük. Çok komik de bir şey bir yandan çünkü. Düşünsene mesela gerçekte öyle bir şey olduğunu. Mesela hasta olduğunda hastaneye gidip kan testi yaptırırsın ya. Bunlar altın testi yaptırıyorlar. Sonra mesela çok iyi kıvamı olan çay için kullanılan bir tabir vardır ya, tavşan kanı çay diye. Ona şey diyorlar, ne güzel yapmışsın çayı be, tavşan altını maşallah. Sonra mesela sana kanım kaynadı değil de sana altınım kaynadı diyorlar. Ben bakamam, beni kan tutuyor demiyorlar da ben bakamam, beni altın tutuyor diyorlar. Neler neler ya, bu uzar gider. Kan davası değil altın davası. Kan gövdeyi götürmüş değil altın gövdeyi götürmüş. Kan kardeş değil altın kardeş. Bakın biz kan dökülsün istemiyoruz değil. Biz altın dökülsün istemiyoruz. Altın vücudunuzda kalsın, o değerli. Güncel Saran Show.

0: Merak ettiyseniz gelin hep birlikte bakalım. Perdelerimizi açıyoruz.
1: Susar mısınız lütfen? Bak yine geliyorsunuz beni ya.
0: Video çarkımızı döndürüyoruz.
2: Olamaz böyle bir şey.
0: Kendi aralarında böyle konuşuyorlar. Bir şeyler söylüyorlar, anlamıyorum. Susmak da bilmez.
1: Wow.
0: Çakkada çakkada çakkada çakkada.
2: Çok güzel ya.
0: Hep.
2: Hayret bir şey ya, cidden.
1: Hayırlı olsun, geçmiş olsun ya da neyse.
3: Tuncay Saran Show.

0: deal.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε κυμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,49. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,49. Παγωτό Χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από...
2: Hazır mısın Marty? 7 Kasım 2018'e gidiyoruz.
3: Zaman makinesi.
2: Dün gece uyuyamadım ya.
4: Şöyle bir yatma düzenimiz var bu aralar. Ben geniş bir yatakta tek başıma yatıyorum. Yatağın hemen yanında geniş bir yer yatağı var. Çocuk babaannesiyle orada yatıyor. Çocuğun da bu aralar bir huyu var. Benim yatakla onların yatağı, yani yer yatağı yan yana ya, bu sürekli benim yanıma tırmanıp duruyor. Bazen o karanlıkta bana kafa atıyor. Gecenin bir yarısı neye uğradığımı şaşırıyorum. Düşsene, gece gece karanlıkta durup dururken kafa yiyorsun. Bir yukarı bir aşağı, bir yukarı bir aşağı. Gene böyle bir iki defa indi çıktı, indi çıktı. Benim uyku iyice kaçtı. Neyse, ama fazla da uzatmadı. Baktım uyuyacak. Ben de yavaştan mayışmaya başladım tekrar. Ondan sonra bir baktım, annem aşağıda horlamaya başladı. Hayda. Pıtır pıtır horluyor kadın. Evet abi, bence horlarken çıkan sesi tanımlamak için çok güzel bir kelime: pıtırtı. Çocuk da tam dalmıştı, horlama sesi gelince tekrar canlandı. Uyuyan canavar uyandı. Yine aşağı indi, annem sustu bu arada. Sonra gene tam dalacak oldu, annem gene başladı horlamaya. Bu sefer de çocuk uyanmadı ama ben uyuyamıyorum pıtırtıdan. Zorladım ama yok, olmuyor, uyuyamıyorum. Gönül istiyor ki şöyle uzun bir oklava olsun. Horlamaya başlayınca aşağı doğru uzatıp dürteyim. Çünkü seslensem çocuk da uyanabilir. Ama yine de en son dayanamadım. Şşşt yaptım. Şşşt yapmamla beraber çocuk gene uyandı. Böyle çıkmaz bir döngüye girdik. Dedim herhalde bu böyle sonsuza kadar devam edecek. 4:30 civarlarıydı uyandığımızda, saat kim bilir kaç oldu. Saate bakmaya korkuyorum. Kabus gibi bir türlü uyuyamıyoruz. Bu arada annemde de nasıl bir uykuysa, çocuğun altını değiştirdi ve sonra anında uyudu. Yani bezini çıkardı, yenisini taktı, hop hop cırt cırt giydirdi, tak kafayı koydu, pıtırdamaya başladı. Pıtırdak. Deyince pıtırtı kesiliyor. 10 saniye sonra tekrar başlıyor. Allah'ım, iyicene uyuz oldum. İnat ettim, dedim bundan sonra tekrar pıtırdarsa anne diye bağıracağım. Çocuk uyanırsa uyansın. Baktım gene horladı. En sonunda anne diye bir bağırdım yüksek sesle. Durdu pıtırtı. Ne var be, dedi uyku sersemem. Uyuyamıyoruz dedim. Bana şunu söyledi: ben uyuyorum. Ama dedim fokur fokur uyuyorsun. Ha, dedi. Birkaç dakika sonra tekrar başladım. O uyuyormuş. Yani horlamanın birinci şartı.
5: Tuncay Saran Show.
3: Zaman makinesi.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Bir kruvaziyer gemisindeki hantavirüs vakaları dünya genelinde endişe yaratırken sosyal medya paylaşımları komplo teorilerini körükledi. Şöyle bir paylaşım yapılmış arkadaşlar. 2022 yılında 11 Haziran 2022 yılında birisi demiş ki Soothsayer diye bir kullanıcı Twitter'da 2023 Corona ended. Corona bitti. 2026 hantavirüs. İşte bunun bayağı bir paylaşan olmuş. Tesadüf olamaz falan demiş. Şöyle bir sürü yorum yapılmış. Aman Allah'ım. Kehanet doğru çıkıyor galiba falan filan diye. Böyle bazen bilmiyorum hiç denk geldiniz mi arkadaşlar? X'te işte atıyorum 1974, 5 Ağustos 1974 tarihinde atılmış gibi böyle tweet. X neyse. Öyle şeyler çıkıyor bazen. Olmayacak tarihlerde. İşte tweet var mesela. Bir şey yazmış adam. Ne yazdığının önemi yok. Ama tweetin tarihi 1997 atıyorum. Böyle bir şey var. Yani bu Twitter'ın bir bug'ı mı? Nasıl yapıyorlar bunu? Ama böyle bir olay var yani. Bu da onun gibi bir şey herhalde. Yani o tarihi bir şekilde bir bug'dan mı faydalanıyorlar? Bir hata mı oluyor orada? Nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Mesela şimdi yazıp onu o tarihte yazılmış gibi gösterebiliyorlar. Böyle bir şey mümkün yani.
3: Korkmanıza gerek yok. Orlamam bu kadar benim.

0: Show devam ediyor arkadaşlar. Tuncay Saran Show'dasınız. Birkaç mesajımız var. Kolay gelsin, iyi yayınlar hepinize. Biraz daha az reklam, biraz daha çok Tuncay Saran Show lütfen. Bir doz sabah, bir doz akşam da alabiliriz, sorun yok. Sizi seviyoruz. Muttan Galip. Galip abi, teşekkür ederiz Galip abi. Merhaba Tuncay Bey, vizelerim, pasaportum hazır. İspanya'ya gidiyorum. En çok sizi özleyeceğim. Hiç özlemene gerek yok. Biz de İspanya'ya geliyoruz. Zaten İspanya'dayız yani. Tuncay Saran Show İspanya'da. Ya bizi internetten oradan da dinleyebiliyorsunuz. Ama herhalde internetten takip ederim fırsat buldukça diye aklın yolu bir. Kendinize iyi bakın Zehra Çelebi. Sevgili Zehra Çelebi'ye iyi yolculuklar dileyelim, artık her ne sebeple gidiyor bilmiyoruz ama. Eskimeyen eskileri duymak ayrı mutluluk demiş bir dinleyicimiz. Arada bir çaldığımız tüm zamanlardan şarkıları kasteden bir dinleyicimiz galiba. Kolay gelsin, emeğine sağlık demiş. Çok çok teşekkür ediyorum efendim bu güzel mesajlarınız için.
1: Tuncay Saran Show.

Dünyanın en tehlikeli tren yolculuğu, 27 saldırı, yüzlerce can kaybı binmeye devam ediyorlar. Pakistan içindeki en hayati demir yolu hatlarından birisi olan Jaffar Express'i Pakistan içinde faaliyet gösteren terör gruplarının hedefi olmasıyla sık sık gündeme geliyor. Çok güzel bir film konusu bu ha. 600 kilometrelik bir rota varmış. Böyle pusu kuruyorlarmış teröristler sürekli bu trene. Peki binlerce işçi ve memur için en kritik geçiş noktası olan bu hat neden terör örgütünün bir numaralı hedefi haline geldi? Sürekli saldırıyorlarmış. Ha. Her gün böyle pusu kuruyorlarmış falan, öyle bir tren hattı. Kameralar falan olmasına rağmen hiç tınlamıyorlarmış. Bu arada sebebini öğrenmeye çalışıyor. Ya sebebi yoktur ki neden hedefi haline geldi. Terörist işte yani. Kıymetli bir şey vardır. Çalmak ister, almak ister bilmem ne. Ha, şöyle bir şeyi varmış. Manifestosu varmış yani, öyle söyleyelim. Ayrılıkçı gruplar Pakistan hükümetini Çin'in bölgenin zenginliğini sürdürmesine izin vermekle suçluyorlarmış. Böyle bir düşünceden dolayı da böyle hani saldırıyorlarmış trene. Böyle acayip bir şey.

0: direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaozoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yolları
1: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
2: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
1: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu Mehmet Ahmet yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε κυμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,49. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,49. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50 istedigimkargomkapimda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0-

getirmiştim ötelerden. Bir de hasretimi giderken götürecek değilim. Sende kalsın. Evet, üzümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat. Umutlarımı besle. Hasretimle büyü. Sil gözyaşını eyyar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak. Başaklar boy verecek. Balalar soy verecek. Türküler söyleyeceğiz. Belki kurt yalnızlığı düşecek hissemize. Hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde. Nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde. Meşeler güvermiş. Varsın güversin. Söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık. Yüreğini yüreğime ekle. Yüreğini yüreğime ekle. Kanatlansın türküler.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars da her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
3: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: zamanın durduğu, duyguların en âlâ halini aldığı o özel saate hoş geldiniz.
1: Meşk-i âlâ başlıyor.
2: Meşk-i âlâ.
0: Hayatın tüm gürültüsünü dışarıda bırakan, şarkıları sadece dinleten değil, hissettiren bir ses. Arabeskin en asil duruşu. Meşkin en derin yankısı. Şimdi ruhunuzu dinlendirme vakti. Hatice Duyar'la Meşk-i Âlâ başlıyor.
2: Meşk-i Âlâ.

Günler hala uzuyor biliyorsunuz değil mi? Mesela bugün de 2 dakika uzayacak bu. Havanın 2 dakika daha geç kararması. Demek ki bu çok güzel. Ve bu güzellikle herkese haftanın ikinci iş gününden, günün en güzel saatlerinden merhaba. Programımız başlıyor. Meşke Ala'ya hoş geldiniz. Hatice Duyar ben. Büyülü mikrofonumun karşısında her birinizin ayrı ayrı huzurundayım. Bugün de bize ayrılan süreyi en güzel şekilde aşkla, keyifle, huzurla ve umutla, bir de sağlıkla geçirmeyi umut ederek, çünkü umut hep ceplerimizde dolu, başlıyoruz programa. Ben stres bitti bende artık. Sınavlar bitti, stres bitti. Bu konuda çok rahatım. Tabii ki sınavla ilgili söyleyeceklerim var ama önce hoş geldiniz diyerek ilk eserlerimizi dinleyelim. Meşke Ala var.

12 Mayıs Salı gününü gösteriyor takvimler. Yılın 132. günündeyiz ve kim bilir kaçıncı defa beraberiz. Çünkü hafta içi her gün pazartesiden cumaya bizim programımız devam ediyor. Ama şunu söyleyebilirim, yılın 20. haftasındayız. Yani 2026 yılında 20 haftayı geride bıraktık. Ne kadar çabuk geçiyor değil mi günler? Tabii şimdi çok matematiksel konuştum belki rakamlarla ama zaman sular seller gibi akıyor ve yapılması gerekenin aslında zamanı her an iyi değerlendirmek olduğunu ben hem kendime hem de sizlere hatırlatıyorum. Program az önce başladı. Gönlüme de, gönüllerin radyosuna da bir kez daha hoş geldiniz ve şu an içinde bulunduğumuz haftanın aslında hemşirelik haftası olduğunu söylemem gerekiyor ve bugün Dünya Hemşirelik Günü. O yüzden sağlık sektöründe hemşire olarak görev yapan herkesin gününü kutluyor ama mesleklerini daha iyi şartlarda yerine getirebilmelerini de canı gönülden arzu ediyorum. Sıradaki eser hemşirelerimiz için. Yanım.

Hafta sonunu gerçekten yoğun bir stresle geçirdim ama aslında hafta sonundan önce ben o bir haftayı, yani sınavlara bir hafta kala geri sayımın başladığı günleri de siz belki programda hiç fark etmediniz ama oldukça yoğun, oldukça stresli geçirmiştim. Çünkü gerçekten bu defa sınavlara girerken kendimi çok yeterli hissetmedim. Planlı ve programlı çalışamadığımı düşünüyordum. O yüzden de hafta sonu gece sabah erkenden hiç uyumadım desem yeri ve sınavların hem cumartesi hem pazar öğleden sonraydı. Dolayısıyla sınavlar bitti, ben oh çok şükür dedim ve tahminimden de iyi geçti. Sanırım kalmam, sene biter, ben tüm derslerden geçerim ki sınav sonuçlarını da zaten size de anlatırım. Ben de bir şeyi durmaz, biliyorsunuz açık boyacıyım ben. Samimi bulduğum için de sizleri, kendimle ilgili pek çok şeyi de anlatıyorum zaten ama sizden de haberler almak isterim. Sizde ne var ne yok? Haftanız nasıl başladı? Dün biraz böyle hafta sonu serseme olduğumuz için zor çalıştık belki ama bugün nasılsınız? Bugün nasılcasınız? Gönlünüz, kalbiniz ne söylüyor size canlar? İşte o kalbinizin söylediklerini önemser, bana da yazarsanız pek memnun olurum canlarım benim.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: boş neler. Yeni haftanın bereket, huzur, sağlık ve aşkla gelmesi gerektiğini biliyoruz ama gereklilikler hayatımızda her zaman olmuyor ne yazık ki. En azından umut etmek bizim işimiz diyerek dün de söylemiştim, hafta çok güzel geçsin diye. Böyle düğün telaşında olanlar, işte gücenip durduğu sevdiceğiyle barışanlar, tahlil sonucu bekleyip sonucunun iyi olduğunu öğrenenler var ve ben de haberdar oluyorum bunlardan. Çünkü internet aracılığıyla biz dünyanın her yerinde yayındayız ve benim sesimi, benim programımı, Gönüllerin Radyosu'nu sizler bulunduğunuz yerlere konuk ediyorsunuz. Durum böyle olunca da güzellikler diyarındayız. Dahası biz hep beraber program süresince aslında Alice Harikalar Diyarında modundayız, değil mi? O zaman bize eğlence yüklenmeye devam etsin ve tabii ki ilerleyen dakikalarda ne yapacağız? Böyle derin duygular yaşamaya da başlayacağız. İstekleri Hatice Duyar adıyla Instagram üzerinden ya da Facebook üzerinden bekliyorum canlarım. Ha bu arada beni takibe almadıysanız lütfen alınız. Arkadaş olalım sosyal platformda da, değil mi ama?
1: Yarın.

canlar. Astrolojiyle aranız nasıl? Ben vallahi epeydir bu göksel bilimlere merak salmış durumdayım ama yani benim sınav derslerim çok izin vermiyor. Böyle çok ilgimi çeken konularla hani zaman ayırayım, ilgileneyim, araştırma yapayım durumuna. Ama ben yine de bu tarihin bilinen en eski çağlarından bu yana bizi de çok yakından ilgilendiren astrolojiyle çok ilgiliyim. Ben günlük hani gazete burçlarından da bahsetmiyorum aslında. Yani işte ayın, gezegenlerin, güneşin hareketi hayatımızı her şekilde açılar ya da matematiksel hesaplar olarak etkiliyor ya. Onlardan aslında pek çok şey öğrenmek istiyorum. Sizin astrolojiyle aranız nasıl bilmiyorum ama bütün gezegenlerle sağlığımız yani çok yakından ilişkili. O yüzden bu aralar mesela bir türlü gelemedi ya yaz. Böyle sıkıntılı, sıklet dediğimiz havalar, yağmur, rüzgar devam ediyor ya Mayıs ayı. Ki ilk 10 günlük sürecini de bitirdik. Göksel bilgiler bize neler söylüyor. Onları da biraz artık sınavlar bitti araştırıp sizlerle de paylaşasım var. Çünkü çok kişinin bu konuya ilgili olduğunu zaten biliyorum.

umutla doğdu, ayrı bir hasretle baktı benim için. Olur ya, çıkar gelirsin diye. Bana en güzel duyguları sen yaşattın da, yine sen vurdun en güzel yerinden. Yıllar sonra, yani dün anladım neden çekip gittiğini. Şimdi hasretin iki, ben ise koca bir sıfırım. Yıllar geçti, tükendim ama ben seni hala unutmam.

Salı bugün bütün işleriniz bereketle devam etsin isteyerek size Ahmedi Bedevi'den bir söz aktarmak istiyorum ki canlar günün ilk motivasyon mesajı olabilir. Tövbe, geçmiş günahlara pişman olmak, yaptığımız hatadan geri dönmek, gelecek zamanlar içinde tövbe etmeye hazır olmak demek. Yani her zaman için af dilemek demek. Bu ne bileyim böyle yüreğimize sekine yağmurları yağdıran, ferahlık veren, gönül rahatlatan güzel motivasyon mesajından sonra insanız ya, mutlaka hatalar yapıyoruz. Yani pişmanlıklarımız oluyor. Keşke söylemeseydim, keşke yapmasaydım. Ay çok ayıp oldu diyoruz. Özellikle o olayın üzerinden bir uyku çekmiş, uyanmış ve bir gün geçirmişsek, değil mi? Bazen de böyle kırgınlıklar aradan uzun zaman geçince, olayın tesiri, o harareti soğuyunca keşke yapmasaydım, şimdiki aklım olsa dedirtiyor bize. Ama hani ilk insandan bu yana da tövbe kapıları açık olduğu için tövbe istiğfar aslında sadece pişman olduğumuzda değil, her zaman kalbimizin bir köşesinde durmalı. Ben böyle düşünüyorum canlarım.

zamanındayız. O kadar güzel güller görüyoruz ki parklarda, bahçelerde, yani yürüdüğümüz yollarda nasıl şenlik veriyor değil mi? O rengarenk güller. Ben bazen böyle fırsatım varsa kokluyorum o gülleri. Fotoğraflarını çekiyorum sosyal medyada paylaşabilmek adına ki hani beni Instagram üzerinden takip eden dinleyicilerimiz de var, bilirler. Orada birazcık aktifim ben. Yani ilgi alanıma giren konularla, radyo programcılığının dışında da paylaşımlar yapıyorum. Böyle etkileşimlerimiz sadece programda da değil aslında. Yani Instagram üzerinden de Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden bana ulaşıyorsunuz. Orada iletişim de kesintisiz devam ediyor ve bu durum beni gerçekten çok mutlu ediyor. Yani şunu demek istiyorum. O gülleri, o çiçekleri fırsat buldukça böyle yola şenlik veren, bahçeye, balkona şenlik veren rengarenk çiçekleri ah keşke kokusunu da duyabilseniz diye paylaşıyorum. Bu aralar bir de özellikle Instagram'da hani doğanın içindeysem, doğanın kalbindeysem kış seslerini böyle dinliyorum, o görseli çekiyorum ama bazen başka müzik ekleyerek paylaşıyorum. Çünkü gürültü de olabiliyor. Ona da şu notu ekliyorum. Ah keşke bu kış seslerini siz de duyabilseniz. O yüzden hayatın içinde var olmak için lütfen iletişimimizi radyo programlarıyla sınırlı tutmayalım. Hatice Duyar adıyla beni Instagram üzerinden takibe alınız ki takipleşelim be canlar. Orada da arkadaş olalım.

Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yer, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Ey ay felek, harap olmuş, ziyan olmuş senin için. Sen bize öyle harap, öyle ziyan ediyorsun ki etme. Ey makamı var ile yokun üzerinde olan kişi. Sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun ki etme. Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan. Sen ayın devini yıkmayı kastediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Ey cennetin, cehennemin elinde olduğu kişi, bize cenneti öyle cehennem ediyorsun. Etme. Şekerin içinde zehir, zarar vermez bize. Sen o zehiri o şekerle bir ediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözün güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığı da değen, hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et ey arkadaşım. Söz söylenecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne diye meşk ediyorsun? Etme.

0: hissedenlerin ortak frekansı.
1: Meşki alem.
2: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
3: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
2: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
3: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
2: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
3: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
2: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibusla taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
3: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
2: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için

0: ilk halde. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Klinik, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
1: Έχετε ψαράδες ψαριά.
2: Πέστρο Φαροδόπης.gr.
1: Ψαράδες ψαριά.
2: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
1: Ψαράδες ψαριά.
2: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
1: Αλαμαριά.
2: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
1: Έχετε ψαράδες ψαριά, βρέχετε ψαράδες ψαριά.
3: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

Canlarım, güzellerim, pozitif psikoloji kavramını duymuşsunuzdur ve hayatınızda da belki daha pozitif olmayı, olaylara farklı açılardan bakabilmeyi de denemişliğiniz vardır. Ama öyle hayatın her alanında kendi adımıza çok başarılı olamıyoruz. Bazen bazı problemleri çözüme kavuşturmak için ne yazık ki bazen bize başkalarının desteği gerekiyor. Bunlar çoğu zaman benim için kitaplar oluyor. O yüzden böyle psikoloji konusuyla ilgili size Nevzat Tarhan Hoca'yı, onun videolarını, televizyon programlarını ve tüm kitaplarını öneriyorum. Bu lütfen aklınızın bir köşesinde bulunsun. Hatta bugün de elimde şu anda Nevzat Tarhan Hoca'nın 10 adımda pozitif psikoloji adında bir kitabı var. Çoklu zeka uygulamalarına pozitif bir bakış atıyor bu kitap. Bu kitabın cümleleri ve içindeki bilgiler özellikle, onları da size aktarmak isterim. Ama hayatın her anında karşımıza çıkabilecek krizleri birer avantaja nasıl dönüştürebiliriz, o anlatılıyor aslında. Bir de tabii ki kendi hayata bakış açımızı nasıl daha pozitif hale getirebiliriz. İşte bütün bunları bilmek, öğrenmek ve hayatında uygulamak isteyenler için bugün size 10 adımda pozitif psikoloji kitabını öneriyorum. Sevgi.

Canlarım, mesela biz ne öfkeyi kontrol edebiliyoruz, ne stresi, ne de zamanı dosdoğru kullanabiliyoruz, değil mi? Ortaya ne çıkıyor? Öfkemizi kontrol edemiyoruz, stresle başa çıkamıyoruz ve zamanı bir türlü lehimize çevirip en iyi şekilde değerlendiremiyoruz. Zaman çarçur oluyor. Öfke ruhumuzu, bedenimizi esir alıyor. Stres hayatımızın öznesi olup başrolüne kuruluyor. Aslında bütün bunlar sorun. Çünkü ne geleceğimizi daha sağlıklı planlayabiliyoruz, ne başladığımız işi konsantrasyon halinde bitirebiliyoruz, ne de motivasyonumuz yüksek oluyor. İşte bunlar olmayınca da aslında iletişim becerilerinde geri kalıyor, sosyal hayatın içinde sessizleşiyor ve aktif bir hayat sürmek varken pasivize olmuş bir hayat yaşıyoruz. Bunu etrafımızdakilere de bulaştırıyoruz tabii. O yüzden de bugün 10 adımda pozitif psikoloji kitabının bazı bölümlerini size aktarmaya ve Nevzat Tarhan Hoca'nın bu kitabını önermeye devam edeceğim ki yaza daha sağlıklı bir ruh, daha sağlıklı bir psikoloji ve daha sağlıklı bir bedenle girelim ama, değil mi canlar? Lazım. Lazım.

Lay lay lay, çok güzel eserler, harika mesajlar var ve ben çok mutluyum. Gerçekten şu mikrofonun karşısında olmak beni o kadar güzel motive ediyor ki, bilseniz, ah bilin diye de zaten duygularımı türlü çeşitli kelimelerle aktarmaya gayret ediyorum. Bir de biz hayır diyemiyoruz. Hemen geri döneceğim o zamanı yönetememe durumumuza, stresi yönetememe durumumuza. Bir de biz hayır diyemiyoruz ya. Herkese aman kırılmasın, aman incinmesin diye evet diyoruz ama kendimizden ödün veriyoruz ve aslında kendimize haksızlık ediyoruz. Sağlıklı iletişimi sağlayamıyoruz biz. Karşımızdaki kırılmasın diye her şeye gönlümüzün rızası olmadan tamam evet dediğimizde o zaman kendimize haksızlık ediyoruz. Net ve kararlı olmuyoruz. Karşıya öyle gözüküyoruz da kendimizi yiyip bitiriyoruz. Ya aslında ben hayır demek istedim ama neden buna evet dedim? Ben o görüşmeye gitmek istemiyorum. Ben onu yapmak istemiyorum diyemiyoruz. O yüzden de iletişimi doğru şekilde kuramıyoruz. Hayatımızı tökezleye ilerletiyoruz ama buna dur demek için de sağlıklı iletişim becerileri adına size 10 adımda pozitif psikolojiyi önermiş olayım. Çünkü hem davranışsal, hem duygusal, hem de psikolojik her yönümüze sirayet ediyor bu kitabın cümleleri ve bize öğrettiği teknikler. Okunası canlar, okunası ve kitaplığımızda mutlaka bulundurulası 10 adımda pozitif psikoloji kitabı.

Yani katılıyorum canlar. Ana aktör tabii ki duygularımız. İçimizden ya da dışarıdan gelen uyaran aslında onlar psikolojide. Ama biz duygu diyoruz ve çoğu zaman hemen hemen her konuda duygularla hareket ediyoruz. Yani mantık çoğu zaman devre dışı kalıyor ama kesinlikle bunu bir dengeye oturtabilmek gerekiyor. Çünkü bizim inanç ve değer yargılarımız aslında duygularımızın şekillenmesiyle ortaya çıkıyor. Ve tabii ki hepimizin kendine has, kendine özgü bir yaşam biçimi var. Çevresini algılama biçimi ve olaylara gösterdiği tepkiler var ama hepsi daha iyi hale getirilebilir. Hepsi iyileştirilebilir. Bunlar neden gerekli peki hayatımızda? Gerekli çünkü biz daha güzel bir hayat yaşamak istiyor ve aslında bunu da fazlasıyla hak ediyoruz. O nedenle size söylemek istediğim, özellikle bahar mevsiminde duygularınızın farkında olmanız, mantıklı düşünmeyi de ihmal etmemeniz. Yani bunları size hatırlatıyorum ama en önce ve en başta kendime hatırlattığımı da unutmayın isterim canlarım. Yine çok güzel bir eserle Meşki Ala, böyle

0: Günün telaşından yorulan kalplere bir âlâ meşk molası. En sevdiğiniz şarkılar Hatice Duyar'ın samimi anlatımıyla hayat buluyor. Arabeskin zirve noktası. Meşkin son durağı. Hatice Duyar'la Meşk-i Âlâ bu frekansta.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
4: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok. Güvenilir.
6: Radyo City sunar. Saat 22.
7: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. istedigimkargomkapimda.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
9: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
9: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

Canlarım, şimdi şu duygular konusuna geri dönecek olursam, bu güzel salı gününde duygu yönetimini yine konuşacak olursak, bir İngiliz atasözünü bu noktada tam da şu anda paylaşmak isterim sizlerle. Çünkü çok güzel bir söz. Böyle kalbimize bir nazarlık gibi iliştirebileceğimiz bir söz. Kaldı ki zaten programın sonuna geldik. Yarına kadar kulaklarımızda Meşki Ala'nın güzel eserleri gibi isterim ki bu söz de yankılansın. Diyor ki o İngiliz atasözü, kendinizi idare ederken aklınızı, başkalarını idare ederken kalbinizi kullanın. Arada bu terazinin ibreleri değişebilir ama burada esas olan ne? Duygu yönetimi konusunda ille de denge, ille de denge. Çünkü neden? Düşüncelerimiz duygularımızı, duygular da davranışlarımızı şekillendiriyor. Yani kısaca düşündüğümüz gibi yaşarız, yaşadığımız gibi de düşünürüz. Düşünceleri daha iyi hale getirebilmeyi de bence biz canlarım birlikte başarabiliriz. Bugün programı bitiriyoruz ama yarın kaldığımız yerden pozitif psikoloji konusuna, hayatın umudunu hep yediğimizde taşıma konusuna, stresi yönetebilme konusuna, güzel şarkıları kaldığımız yerden dinleme konusuna devam edebiliriz. Ancak sadece Meşki Ala bitiyor. Unutmayınız, Gönüllerin Radyosu'nda biten her program daha güzel bir programın başlangıcıdır. Yarın Meşki Ala'da yeniden görüşünceye kadar her şey gönlümüzce olsun. Hoş kalın, hoşça kalın.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Ferrosum bilirsin.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedin?
4: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin. Gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Kuso Glue με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομοτηνή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Kuso Glue με Metamet.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 0...

0: Photo City sunar.
1: Saat 23.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım, yolları
3: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
4: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
3: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda Dost Cenaze Hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 77 79 79 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε κυμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,49. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,49. Παγωτό Χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50 istediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
3: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
2: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
3: Yeri toz dumana katarım, yolları
2: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
3: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
2: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
3: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
2: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.